Ne kafalık vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Reklam tanıtım. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
13: Radyonu sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesaj

0: Yerine kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Reklam kazandırır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Silifke Göksu Düzenli Depolama Tesisi'nde 2023 yılında hizmete alınan ikinci lotun devreye girmesiyle bugüne kadar yaklaşık 35 milyon metreküp metan gazının atmosfere salınması engellendi. Aynı süreçte yaklaşık 70 milyon kilowatt saat elektrik üretimi yapılarak önemli miktarda enerji ekonomiye kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi engelleri aşarak özel gereksinimli birey ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan birisi olan Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimli bireyler için birbirinden eğitici ve eğlenceli atölye, ders ve aktiviteler yapılırken ailelerin de sosyalleşmesi için atölyeler düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Bellek Ofisi, kentin tarihi ve kültürel mirasını araştırma, kayıt altına alma, dijitalleştirme ve gelecek kuşaklara aktarma amacıyla başlattığı sözlü tarih çalışmalarını sürdürüyor. Kent tarihine tanıklık etmiş değerli isimler ile yürütülen sözlü tarih çalışmalarıyla kentin hafızası kayıt altına alınarak gelecek nesiller için güncel miras haline getiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurs merkezlerinde düzenlediği ücretsiz yaz atölyeleriyle öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlıyor. Kent genelindeki 21 kurs merkezinde LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen atölyelerde çocukların ekran başında geçirdiği sürenin azaltılması ve öğrenme kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor. Mersinli kadınlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle meslek edinmeye ve ekonomik özgürlüklerine kavuşmaya devam ediyor. Büyükşehir'e bağlı Mercek Yenişehir Şubesi'nde verilen ücretsiz seramik kursu sayesinde teorik ve pratik eğitim alan kadınlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de ürettikleri sanat eserleri sayesinde gelir elde ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik ücretsiz Reformer Mat Pilates kurslarını başlatıyor. 27 Temmuz'da Macit Özcan Spor Tesislerinde başlayacak olan kursta ilk kez başvuranların kaydı alınacak. Bugün başla, yarın bambaşka uyan sloganıyla başlayacak olan kursta 55 yaş üstü kadınlar için özel seanslar düzenlenecek. Detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 2142. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla konusunda uzman

0: hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası da netleşmeye başladı. Önümüzdeki hafta itibariyle önce MYK üyeleri, meclisin tatile girmesiyle de milletvekilleri sahaya inecek. Kılıçdaroğlu ise bazı illere ziyaret gerçekleştirecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre ilk defa sürücü belgesi alanlarla sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasıyla Ahbap Derneği'ne ilişkin incelemeler dosyada kesişti. Bilirkişi ve MASAK raporlarında festival ihalesinde

Karavan şirket kullanıldığı ve belediyeye kesilen faturalarla sanatçı ödemeleri arasında 20,8 milyon liralık fark oluştuğu tespit edildi. Sosyal Güvenlik Kurumu 4C kapsamında aylık alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödeme tarihini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre zam farkı ödemeleri 24 Temmuz Cuma günü hak sahiplerinin banka ve PTT hesaplarına yatırılacak. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus mevkidaşı Lavrov'la gerçekleştirdiği Ukrayna zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. Rubio, İran bir anlaşma yapmaya hazır değil, bedel ödeyecekler, bu bedel akılları başlarına gelene kadar her gece daha da artacak dedi. Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Mersin Sanayi ve İhracatına Değer Katanlar programına katıldı. Programda konuşan Toros, Mersin'in üretim gücü, ihracat performansı ve girişimcilik ruhuyla Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında yer almaya devam ettiğini ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 düzenli depolama tesisinde evsel atıklardan elde edilen metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek hem çevreyi koruyor hem de enerji üretiyor. Mersin Büyükşehir 2025 yılında 117 milyon kilowatt saat elektrik üretirken 55 milyon metreküpten fazla metan gazının atmosfere salınmasını önledi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Çiftçimiz Nerede Biz de Oradayız" projesi kapsamında üreticilere yönelik zirai ilaç dağıtım programı düzenlendi. Program kapsamında üreticilere 120 paket zirai ilaç dağıtıldı. Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Toros Devlet Hastanesi acil servisinde incelemelerde bulundu. Ekici, yürütülecek çalışmalar hakkında hastane yönetimiyle yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Proje kapsamında acil servisin fiziki yapısının güçlendirilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Mersin Yahya Akel Fen Lisesi'nden 11 öğrenci Japonya'daki uluslararası matematik yarışmasında 1 elmas, 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz ve 1 onur madalyası kazandı. Okul en başarılı lise takımı seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2026-2027 sezon planlamasına göre Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı 14 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Futbol severlerin merakla beklediği lig maratonu oynanacak ilk karşılaşmalarla birlikte futbol heyecanını yeniden yaşatacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bugün 24 Temmuz Cuma ve haftanın son iş günü. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle. Bugün de sizlerle birlikteyiz ve yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Evet, sevgili izleyicilerimiz ve sevgili dinleyicilerimiz, bizleri İçel TV, Sağ TV ortak canlılarından izliyorsunuz. İçel TV ve Sağ TV sosyal medyalarda yine sizlerle birlikteyiz ve Sun FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Seyir halinde bizleri dinliyorsanız hayırlı yolculuklar dileyelim. Lütfen dikkat diyelim. Havalar zaten sıcak, insanlar zaten gergin, bunalımdalar. Trafik kurallarına da riayet edelim. Kimsenin hakkına girmeyelim. Emniyet şeridini işgal etmeyelim. Bunları yaparsak aslında yollarda çok da mahsur kalmayız herhangi

aksi bir durum, olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe. Evet, bugün Cuma. Mesainin bitimiyle birlikte vatandaşlarımız, özellikle çalışanlar hemen araçlarına binip tatil bölgesine gidecekler ve tabii ki kaçınılmaz son tekrar karşımıza çıkacak. Nedir o? Kuyruk. Bu kuyruğun nedeni, bakın bas bas bağırıyorum, defalarca söylüyorum, defalarca söyleyeceğim. Aslında yollarımız yeterli. Kimse yollardan hayır efendim yollar yeterli değil falan demesin. Alakası yok. Yollarımız yeterli çok şükür ama bilinçli sürücümüz çok fazla değil. Bilinçsiz sürücü daha fazla piyasada. Şimdi bakın, gidiyorsunuz normal rutin yolunuzda gidiyorsunuz. İki şeritli bizim yollar. Yani buradan Kız Kalesi'ne, Silifke'ye, Taşucu'na gitmek isteyen vatandaşlarımız hani otobana giriyor. Otobanda da çift şeridimiz var. Yani 3, 4, 5 yok. Otoban bittikten sonra Çeşmeli'ye çıkıyorsunuz. Çeşmeli'de zaten yine çift şeritli bir yol var. Gidiş için ve geliş için ayrı. Şimdi giderken çift şeridini sağlıklı bir şekilde kullanıp, ya bu insanlar da bir an evvel gitmek istediği yere varmak istiyor düşüncesini hepimiz içimize idrak edersek her şey düzelecek. Ne olur biliyor musunuz? Emniyet şeridi işgal ediliyor. Ha, o yetmiyor. Emniyet şeridinin hemen yanı başında kaldırımın üzerinden gidiyor araçlar. Neden? Ben bir an önce gideyim. Ya bu insanlar da gidecek. Bak, birbirimize saygımız yok. Trafikte birbirimize saygımız yok. Yani herkes orada ne güzel kurallara riayet ederek şeridinde ilerliyor. Ya ben buradan bir kere daha Emniyet Müdürlüğümüzden rica ediyorum. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzden rica ediyorum. Ya lütfen artık cezai müeyyideyi başlatalım. Yani emniyet şeridini gereksiz işgal etmek suç. Bu suça karışan araçları lütfen cezalandıralım. Yani trafik cezalarıyla cezalandıralım. Şimdi polis de gelecek, orada diyecek ki kardeşim sen emniyet şeridini ihlal ettin, gel bakalım ver ehliyetini. Haydi sana ceza. Oturup iki saatte ağlayacak polise. Ya ekmeğimin derdindeyim, şudur budur falan filandır. Ya herkes ekmeğinin derdinde. Tek başına sen ekmeğinin derdinde değilsin. Yani herkes orada ekmeğinin derdinde. O yüzden hani buna artık geçit vermemek lazım. Lütfen bu konuda, geçen cuma aslında hemen hemen her kavşakta bir trafik polisi vardı. Ama bizim dikkat çektiğimiz o kuyruğun oluşma nedeni emniyet şeridinin ihlal edilmesi ve gereksiz kullanılması. Çünkü düşünün, iki şerit gidiyorsunuz, yarım şerit var o emniyet şeridi, tam şerit bile değil. Yani zaten zeki olan sürücü bunu anlar, tam şerit değil. Ne yapıyor? Oraya geçiyor. Zeki ya, herkesten önce gidecek ya, diğerleri öyle beklesin canım, ne umurunda mı? O gitsin de insanlar ne çekerse çeksin. Gidiyor, kuyruk nerede başlıyor biliyor musunuz? İşte o bazen o yarım dediğimiz şerit, emniyet şeridi bazı alanlarda sadece iki şeride döşüyor. Yani yarım şerit daha olmuyor, kaldırım oluyor, bilmem ne oluyor. Araç geçemiyor oradan. Ne oluyor şimdi? Şimdi daralan o emniyet şeridi, bu sefer emniyet şeridindeki araçlar yine uyanıklık yapıp hemen yerinde olan, kendi şeridinde ilerleyen araçların önüne kırıyor ve orada bir birikme meydana geliyor. Haydi bekle, biri geçiyor, diğeri geçiyor. Bekliyorsun, geçemiyorsun, bu sefer ışıklara takılıyorsun. Kaynak bu. Yoksa yollar yetersiz değil. Ve bakın, evet, kentimiz aslında birçok kentlerden göç alan bir yer. Turizm alanı itibariyle de bu, evet, bizim hoşumuza gidiyor. Yani işte buralara gelip esnafımızın para kazanması, o çarkın dönmesinin sağlanması güzel. Ama Allah aşkına, özellikle 01 plakalı araçlara hiç dikkat ettiniz mi? Zannedersin ki hiç kural görmemişler. Zannedersin ki hiç hayatlarında ışık görmemişler, trafik polisi görmemişler, kural kaydı görmemişler, tabela da yazanlar umurlarında değil. Genelde ama. Genelde 01 plaka. Niye böyleler anlamadık. Yani niye böyle oluyor? Ya Adana'da da trafik var. Orada da şey diyor ya, hani trafik polisi diyor ki ya işte emniyet şeridinden gidiyoruz. Vallahi ben buralı değilim. Yenisiyim buranın. Trafik

kuralların yenisi eskisi olmaz. Trafik kuralları Fizan'da da aynıdır. Erdemli'de de aynıdır. Adana'da da aynıdır. Mersin'de de aynıdır. Yani bu değişmez bir kural. Lütfen bu konuda da gerekli hassasiyeti gösterelim. Emniyet Müdürlüğümüze geçen hafta Cuma günü o kavşaklarda yerleştirilen polislerin bir etkisi oldu. Ama asıl mesele işte o emniyet şeridinin ihlali. Bunu da o dronlarla tespit etme, o plakalara hemen ceza yazarak bunu gerçekten bir düzene sokabiliriz, sokmamız lazım artık. Çünkü gerçekten kurallara riayet eden insanlara büyük haksızlıklar oluyor. Onlar yollarda saatlerce çile çekmek zorunda kalıyor bilinçsiz sürücüler yüzünden. Çünkü bazı kavşakları kesiyor. Mesela sola dönüşleri kesiyor polisler. Direkt gideceksin daha ileriden. Trafiğin daha rahat dönebileceğin alanlarda veya göbekli kavşaklarda dönüş sağlayıp işte kendi sitesine gitmesini sağlıyorlar. Ama dediğim gibi işte o emniyet şeridini işgal edenler cezalandırılırsa bence bu sorun kökten çözülecek. İnşallah geçtiğimiz hafta sanırım bizi duydular. Emniyet mensuplarımız vardı. Çünkü ben her gün Erdemli'ye gidip geliyorum biliyorsunuz. Orada en azından var mı yok mu nasıl bir uygulama var biliyorum. O yüzden bir kere daha rica edelim. O emniyet şeridindeki işgallere artık ceza uygulayalım. Ne yapalım? Sözle eğer düzelmiyorsa bir şeyler cezayla halletmek lazım. Aslında ben cezalandırılma sistemine de karşıydım ama cezalandırılmadan da olmayacak. Olmuyor yani. Hani şey diyoruz ya mesela yaşlılarımız lütfen yanlış anlamasınlar. Onlar bizim için çok büyük, çok değerli. Onların yolunda ilerlemek, bize rehber olmaları bizim için çok değerli, çok kutsal. Şimdi onlardan şöyle bir ricamız var. Mesela hani ben hep şunu söylüyorum. Devlete işte 30 yıl, 35 yıl çalışıp hizmet üretip sonra emekli olup bu emekli olma hasebiyle işte gezebilsin, dolaşabilsin, seyahat edebilsin ama maalesef ülkemizde bunu yapamıyoruz biliyorsunuz. Yani bu gelmiş geçmiş bütün hükümetler döneminden beri ne emeklimiz, ne işçimiz, ne memurumuz çok sağlıklı böyle emekli olduğunda bir hayat sürdüremiyor. Tekrar çalışmak zorunda kalıyor yani. Emekliliğin manası, mantığı nedir? Ya sen çalışmışsın, yeterince çalışmışsın. Biraz da çalıştığının keyfini sür. Yani çalıştın, teşekkür ediyoruz. Şimdi de keyif sürme vakti olması lazım. Ama bizde maalesef bu olmuyor. Hala çalışmaya devam ediyor. Hala çalışmaya devam ediyor. Ya bu uzun yıllardır ülkemizde var. Hala bu sorunu çözebilecek bir baba yiğit de çıkmadı biliyorsunuz. Yani her ne kadar bu sorunu çözeceğiz, edeceğiz diyenler olsa da onları seçip bu sorunun çözülmesi için önlerini açsak da yine çözmüyorlar. Çözemiyorlar veya çözmek mi istemiyorlar veya gibi sorular aklımıza takılı kalıyor. Şimdi burada bahsetmek istediğim konu şu. Belediyelerimiz biliyorsunuz belediye otobüsleriyle aslında vatandaşın hani minibüs esnafına göre çünkü minibüsteki fiyatlar çok yüksek. Otobüsler buna göre biraz daha ne denir bütçeye uygun. Daha uygun. Doğal olarak ne oluyor? Vatandaşlar belediye otobüslerini tercih ediyorlar. Veya işte hayır efendim ben minibüsü kullanmaya devam edeceğim. Halim vaktim yerinde diyor. Şimdi oradaki sorun şu. Evet yaşlılarımız, büyüklerimiz bu kadar hizmet etmiş. 65 yaş üstüne biliyorsunuz ücretsiz binişler. Bazen bu suistimal ediliyor. Yani hepimiz görüyoruz suistimal ediliyor. Hani bunu eleştirmeli miyiz, eleştirmemeli miyiz? Bir yandan eleştirip şöyle düşünüyoruz. Diyoruz ki ya tamam gelsinler ama hani işin cılkı çıkmasın. Çünkü ben otobüsle seyahat ettiğim için çoğu zaman orada sohbetlere şahitlik ediyorum. Yani hatta artık o yüzleri her gün gide gele bir alışıyorsunuz. İnsanlarla artık yakın bir diyalog içerisine girmeye başlıyorsunuz. Adam diyor ki ya diyor buradan indikten sonra işte şeye de gidelim diyor. İşte atıyorum Erdemli'ye geliyorsa Erdemli'nin yanında Avgadi'ye gidelim diyor. Otobüs saatine bakalım diyor. Bir de oraya gidelim diyor. Bak yani gereksiz bir seyahat durumu söz konusu. Ha ona göre vakit geçirmek. Tamam eyvallah buna da razıyız ama onlardan ricamız şu. Lütfen bakın o belediye otobüslerini
mesaiyi yap.

yapanlar, mesaiye gidenler, işe gidenler, okula gidenler de kullanıyor. Ya özellikle sabah mesai saatimiz bellidir. Yani ülke geneli mesai saati bellidir. 8. 8'e kadar olan, hatta 9'a kadar olan süreçte ya öteleyin, nasıl olsa gezeceksiniz. Yani bunu 10'da yapın, 10'da çıkın mesela. Akşam 17-17.30 değil mi mesai bitiş saatleri? Adam gitmiş sabahın köründe, kalkmış, hazırlanmış, 8'de 8.30'da mesaisine başlamış, akşama kadar çalışmış, yorulmuş, didinmiş, akşam evine gidecek, otobüste yer yok. Neden? Yaşlılarımız otobüste yine gezmeye gidiyorlar. Bu saatler dışında olduğunda herhangi bir sıkıntı olmuyor, inanın ki. Yani şöyle bir uygulama yapamaz mıyız ki, bu anladığım kadarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alınacak bir karar. Yani buradaki belediye başkanlarının veya meclisin çözebileceği bir mesele değil. Nedir bu? Eğer o dediğimiz saatler arasında yolculuk yapıyorsa ücretsiz yolcu, ücretin yarısı tahsil edilsin. Bakın bunu yapabiliriz. Bunu yapabiliriz. Ama kim yapacak? Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacak. Burada belediyeler böyle bir karar alamıyor. Hani bu uygulamayı hayata geçiremiyor. O yüzden hani bunu böyle mi yapsak, yaşlı vatandaşlarımızdan, büyüklerimizden rica etsek, onlar bu konuya biraz daha özen gösterse daha iyi olacak diye düşünüyorum inşallah. Onların her türlü rehberliğine ihtiyacımız var. Ama şunu da unutmasan, çünkü bazen şu diyalog meydanı ya, gençler oturuyor ya. Tabii saygısızlık diz boyu. Eskiden biz diye başlıyor. Eskiden biz yaşlılara yer verirdik. Şimdi nerede? Bir de yazık, garip. Sabahın köründe kalkmış, işe gitmiş. Suratından belli yorgun olduğu. Böyle de bir baskı altında bırakılıyor. Ya bu saygısızlık olarak nitelenmeyin. O sabahın köründe çıkmış. Sen ara dinlenme şansına sahipsin. Duş alma şansına sahipsin mesela evinde. Değil mi? O insanın öyle bir şansı da yok. Akşama kadar öyle kalmak zorunda kalıyor. Ne kadar acıdır ki. Hele hele özellikle sıcakta çalışanlar için. Duş almadan akşama kadar böyle devam etmek. Yani bu gerçekten çok sinir bozucu bir durum. O yüzden bu konuda lütfen saygı saygısızlık kavramı bir kere daha düşünmemiz lazım diyelim. Evet, dün biliyorsunuz birçok sanatçı APAP soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. İşte bunların arasında sunucu Ece Üner, işte yine haber spikeri Fatih Portakal, işte Öykü Serter gibi sunucular ifade verdiler. Şimdi ifadelerde hep şunu söylediler. Mesela Sayın Fatih Portakal dedi ki, ya dedi, evet dedi, ben dedi o dönem içerisinde, yani 2023 yılındaki o bakışla baktığımda o zaman hak vermiştim ama bugün buradan bakınca aslında çok yanlış yapmışım. Hatta gerekirse ben kamuoyundan da özür dilerim dedi. Şimdi ben bir kere Sayın Fatih Portakal'ın böyle bir, ha şunu da ilave etmiş ifadesinde Sayın Fatih Portakal, demiş ki daha çok araştırmamız lazımdı. Şimdi Sayın Fatih Portakal, siz yılların deneyimli gazetecisisiniz, programcısısınız, haber spikerisiniz. Yani ortaya bir iddia atılıyorsa bunun ispatlanması, doğruluğu teyit edilmeli ki kamuoyuna bu bilgiyi aktarabilirsiniz. Bir haber spikeri olarak, işte bir muhabir olarak, neyse artık. Siz bu bilgiye ihtiyaç duymadınız. Araştırmaya ihtiyaç duymadınız. Orada devlet yok denildi mesela. Bakın dün de dedim. Devletten kastınız nedir mesela? Mesela atıyorum bugün Mersin'de devlet validir, belediyedir, vatandaşlardır. Değil mi? Burada yaşayan bireyler, hepimiz devleti temsil ediyoruz. Hani yasa resmi olarak dediğinizde işte validir, kaymakamlardır, belediye başkanlarıdır, jandarmadır, polistir, askerdir. Devlet. Bak devlet var. Şimdi deprem bölgesinde de bu dediğimiz kurumlar var. Devlet orada zaten. Yani devlet burada değil, devlet yok demek
çok doğru bir yaklaşım değildi. Yani bu şiar

hareket edip araştırılması gereken bir konuda araştırmadan kamuoyuna bilgi aktarmak habercilikle maalesef örtüşmüyor. Ne diyoruz? Doğru, tarafsız, objektif haber sunmak. Şimdi bunu yapabilmeniz için bir iddia vardır. Bu iddianın ispatı, bu iddianın teyidi, bu iddianın gerçekliği, bu iddiaya konu olan kişiler arasındaki diyalogların, tarafların ifadeleri tek taraflı olmaz ama. İki tarafın da ifadesi alınarak ondan sonra servis edersin haberi. Şimdi diyor ki ben diyor, Sayın Fatih Portakal, ben diyor bağışta bulunmadım diyor. Ahbap Derneği'ne bağışta bulunmadım, bir kuruş para vermedim diyor. Şimdi ben de soruyorum, Sayın Fatih Portakal'a bağışta bulunmadınız, neden? Yani o kadar övdünüz, hatta dediniz ki ya Haluk, işte sana gelen paraları AFAD'a yönlendirme, AFAD'da nereye gideceğine benim bir bilgim yok, bir bu konuyla ilgili bir bilgiye sahip değilim, al kardeşim onu dediniz. Şimdi sizler kamuoyu nazarında işte ekranlarda olduğunuz için belli bir kitleniz var, hayranlarınız var, sizi sevenler var, sevmeyenler de var ama sevenleriniz de var. Sevenleriniz sizin bu söylemlerinize biat edip ya bak Fatih Portakal bu derneği övüyor, demek ki bu dernek doğru. Tamam, ben bu derneğe koşulsuz her türlü desteği veririm dediler. Şimdi Fatih Portakal'a soruyorlar, bu derneğe bağışta bulundun mu? Hayır diyor. 5 kuruş para vermedim. Ya ilginç değil mi? Yani hem insanları bu derneğe bağışta bulunsunlar diye teşvik ediyorsun, hem de kendin bu derneğe 5 kuruş bir yardımda bulunmamışsın. Soru işareti. Ece Üner, o da haberci biliyorsunuz, haber spikeri. Sosyal medyasında işte yaptığı, oradaki deprem bölgesinde yaptığı canlı yayınlarda ahbap yukarı, ahbap aşağı, ahbap yukarı, ahbap aşağı. İnsanlar kitlesi veya ona sevgi bağıyla bağlanan insanlar Ece Üner'in bu tavsiyesi üzerine o derneğe bağışta bulundu. Soruyorlar Ece Üner'e, bağışta bulundun mu? Hayır. Ben diyor derneğe 5 kuruş para bağışlamadım diyor. Tıpkı Fatih Portakal gibi Ece Üner de aynı şeyi söylüyor. Allah Allah. Peki siz övdüğünüz bir derneğe, insanların oraya bağış yapmasını istediğiniz bir derneğe, ki haliniz vaktiniz yerindeyken, ya Sayın Fatih Portakal, Sayın Ece Üner, Sayın Oğuzhan ve Öykü Serter, çocuklar ne yaptı biliyor musunuz o durumda? Kendi kumbaralarındaki parayı aldılar, anne ve babalarına verdiler, dediler ki bunu deprem bölgesindeki insanlara gönderin dediler. Şimdi size inananlar, size güvenenler, size saygı duyanlar sizin için, çünkü onlara öyle bir dernek koydunuz ki ortaya güvenilir, buraya bağış yapabilirsiniz, hatta yapınız diye direktif verdiğiniz ve size güvenerek bu bağışlarda bulunan insanlar şu an mağdur. Şu an üzüntü içerisinde. Diyor ki ya kardeşim, ben bunu Haluk Levent gitsin borçlarını kapatsın diye vermedim ki. Ben bunu Haluk Levent gitsin işte rulet masalarında bu parayı ezip kırsın diye vermedim ki. Ben bunu ya kendimden geçtim, o bölgede yaşayan insanların acısını yüreğimde hissettim, onlar için verdim diyor. Üzülüyorlar. Şimdi bakıyorsunuz Fatih Portakal, ya pişmanım, özür dilerim, işte keşke güvenmeseydik. Ece Üner, evet, zamanla devlet kurumlarının dışında farklı oluşumlarla hareket edilmemesi gerektiğini öğrendim. Öykü Serter, ben de bağışta bulunmadım. Bağışta bulunmadınız, insanları niye sevk ettiniz? Burada kafalarda bir soru işareti olur. Bakın, ister istemez kafalarda bir soru işareti olur. Sizin ortaklığınız var mı diye sorarlar adama. Yani ahbapla. Ahbap için bu kadar çalışıp, ahbap için bu kadar telefon trafiği vardı. Diğer sanatçılar da var. Onlar da yavaş yavaş ifadelerini alacak biliyorsunuz. Onlar da muhtemelen bağış yapmadık diyecekler. Peki şimdi buradan soruyorum kamuoyuna. Veya işte bu isimlere saygı duyup onlar için, onların gösterdiği bu yollara giden vatandaşlara ve mağdur olan vatandaşlara soruyorum. Allah aşkına, siz de pişman mısınız? Üzgünsünüz biliyorum, pişmansınız. Peki bu insanlar, sizi yönlendiren insanlar
pişman

0: pişman mı? Ya ifadelerinde pişman olduklarını söylüyorlar ama hani şurada yürekte pişmanlık duyuyorlar mı? Merhamette pişmanlık duyuyorlar mı? Aslında mesele bu. O nedenledir ki hani biz zaman zaman burada yayınlarımızda şunu söylüyoruz. İşte Kurban Bayramı geldiğinde, gelmeden önce kurbanlarınızı lütfen bildiğiniz, kendinizin bildiği derneklere eğer bağışta bulunacaksanız, bilmediğiniz, adını sanını bilmediğiniz dernekler yerine devletin kurumlarına bu bağışları yapınız diye. Veya bizzat kendiniz yapın. Bizzat kendiniz yapın abi. En doğrusu da bu bence. Ya eğer güvenmiyorsan, inanmıyorsan o zaman kendin götürüp elinle teslim edeceksin. Bak ne güzel oluyor. O zaman diyaloglar da artıyor. İşte dikkat edin, bakın güvendiğiniz dağlara kar yağdı. İnandığınız insanlara onlar önerdiler diye onlar telefonlarda bir de Athena Gökhan vardı, o da aynı şeyi söylemiş. Ben de bağışta bulunmadım demiş. Ama işte orada biz burada kendimizi yalnız hissediyoruz. Devletin olmadığını ve milletin kendi kendini iyileştirmeye çalıştığına şahitlik ettik dediniz. Şimdi de pişmanız diyorsunuz. Bir, sorular. Ya bu sorulması gereken sorular. Kimse farklı bir yöne çekmesin. Bir, o ifadeler alınan sanatçı olsun, gazeteci olsun, televizyoncu olsun, mesleği ne olursa olsun. Bu dernekle bir ortaklıkları var mıydı? İki, devlete karşı durmak adına araştırmadan bilmeden bir şeyi savunmak suç değil midir? Suç değil midir? Şimdi ne olacak? Normalde Türk Ceza Kanunu'nda ortada bir suç varsa suçluyu övmek de ceza müeyyidesiyle karşı karşıya değil mi? Suçluyu övmek, suçu övmek gibi bir durumda söz konusu oluyor. Bakalım yargımız bu konuda ifadelere başvurdu. Pişmanlıklarını dile getirdiler. Keşke o gün biraz daha araştırsalardı. Halbuki bir de şu var. Yani özellikle sanatçılar. Mesela gördük değil mi telefonda mesela ne kadar harıl harıl çalışıyorlardı. Böyle bir odanın içerisinde o görüntüyü gözünüzün önüne getirin. Telefonlarla bağış topluyorlardı. Harıl harıl çalışıyorlardı. Şimdi sanatçısın. Haluk Levent'in yıllar önceye dayalı geçmişinin ve sicilinin bozuk olduğunu biliyorsun. O, biliyor olman lazım. Fatih Portakal'ın mesela, Ece Üner'in mesela, diğer sanatçıların mesela, ses sanatçılarından bahsediyorum. Biliyor olmanız lazım. Yani sicilinin kabarık olduğunu, çeklerinin döndüğünü, karşılıksız çekler nedeniyle cezaevine girip çıktığını biliyorsunuz. Ya hiç mi şunu sormadınız ki ben sorduğum için söylüyorum. O günden bugüne hep bunu söylüyorum ben. O zaman da demiştim. Ya Haluk Levent sen bu borçlarını nasıl kapattın? Abi bize de söyle, kamuoyunda borcu olan insanlar borçlarını kapatsın. Yani bir anda nasıl pürü ak oldun ve dernek kurdun? Bize bir yol oradan göster diye sordum, sorguladım. Bunu araştırması gereken işte özellikle gazetecilerin ya şimdi pişmanız demeleri, bilmiyorum, ben de çok hani samimi gelmedi işin açıkçası. Hayırlısı, bakalım devletimiz, yargımız bu konuda nasıl bir yol haritası çizecek, neler söyleyecek, neler yapılacak, hep birlikte oturup seyredeceğiz. Ama bugüne kadar duyduklarımız gerçekten iç açıcı değil. Hele hele bu işin, bu durumun depremzedeler istismar edilerek yapılıyor olması asıl tehlike burada. Ama hala belli bir kitle, bak gördün, dün de söyledim, Haluk Levent yapmaz. Ya yapmış işte, kendi söylüyor. Bak kendi diyor ki ben yaptım. Dernekten parayı aldım ama borç alarak aldım. Bak şimdi borç. Hırsızlar da öyle diyor ya, yerine koyacaktım. Hırsızlara sorun, onlar da öyle diyor. Ben bu bilgisayarı aldım ama işimi görecektim, sonra tekrar bırakacaktım. Ama yakalandın, hırsızlık. Bitti. Çünkü usulüne aykırı hareket ettin. Şimdi işte görüyorsunuz maalesef bu acı üzerinden duyduk. Kime inanacağız, kime güveneceğiz diye soru gelmeye başladı aklımıza. Bir de şunun da sorgulanması lazım. Bakın bu çok önemli. Bu çok çok önemli. Haluk Levent'e Türkiye'nin en güvenilir insanı konusunda çıkan sonuca kimler müdahale etti? Ya bu kadar borçlu bir insan, cezaevlerine girmiş çıkmış bir insan Türkiye'de nasıl bu kadar güvenilir seçilebiliyor, değil mi? Ya bu da çok önemli bir soru. Ya aslında güvenebileceğimiz, gerçekten bu konuda insanlara yardım edip bunu ifşa etmeyen o kadar insan varken, yani Haluk Levent'in buna seçilmiş olması ve biliyorsunuz bu konuda televizyon programlarına davet edildi. Kendi ne dedi? Bana bu kadar güvenmeyin, ben satarım dedi. Satıyormuş meğer. Bak adam doğru söylemiş, adam yalan söylememiş aslında. Ben satarım diyor. Bana bu kadar güvenmeyin diyor. Kendi ağzıyla söylüyor, biz söylemiyoruz. Ne diyelim, işte olan maalesef depremzede vatandaşlarımız oldu. Onlar istismar edildiler. İşte biz buna kızıyoruz. Yoksa bizim Haluk Levent'le, Ecevinler'le, onunla bununla kişisel bir hesabımız yok. Kimsenin kişisel bir hesabı yok. Bizim derdimiz orada o insanlar mağdurken bu mağduriyet üzerinden birilerinin kendini düşünüyor olması. Öyle bağlayayım. Yani çok sert konuşmayayım bu konuda. Evet, şimdi gazetelere geçelim ve gazetelerin ilk sayfalarına bakalım şöyle. Neler var? Hangi haberler gündeme taşınmış? Bir de az önce bahsettik ya sevgili izleyicilerimiz yollardan. Hani dedim ya, aslında yollarla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok bizim. Sadece ihlallerle ilgili sorunumuz var. Kuyrukların oluşunun nedeni bu. Dün sevgili izleyicilerimiz Kuyruk'ta yine Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Vatan Caddesi ve Kuyruk Kavşak temel atma töreni vardı. Şimdi orada ben projeyi gördüm. Hatta bizzat orada canlı yayını yaptık biliyorsunuz. Canlı olarak aktardık o temel atma törenini. Projenin bitmiş halini gördük. Yani görsellerle yapılmış bitmiş halini gördük. Ya görsellik açısından çok çok güzel. İşlevsel olarak çok faydalı. Ya gerçekten çok büyük katkı sağlayacak. Zaten bakın, yani şunu söylemek ocusun bucusun demek değildir. Çünkü ben bazen mesela Vahap Başkan'la ilgili, ya Vahap Başkan yapıyor dediğimde, hayırdır sen Vahapçı oldun gibi cümleler. Çok çirkin cümleler bunlar. Doğruya doğru demek lazım. Yani siyasi partinizdir değildir, yapıyorsa yapıyor diyeceksin, yapmıyorsa yapmıyor diyeceksin. Ama sadece yapıyorsa ve yapmıyor diye diretiyorsan işte orada tarafsın. Ve haksız bir tarafsın. Şimdi ne diyelim? Sen Vahap Seçer yapıyor mu? Yapıyor. Akıllı kavşaklar gerçekten bu kente yakışmadı mı? Hem görsel olarak hem işlevsel olarak. Yani artık medeni toplumlara ulaşma noktasında biliyorsunuz en önemli şey su ve yollar. Medeniyetin başlıca unsurları. Şimdi kardeşim bakın, gidilmedik köy kalmadı. Susuz köy neredeyse kalmadı. Neredeyse kalmadı. Daha gidilecek yerler var. Yollar akıllı kavşaklarla gerçekten güzelleşti. İşte devam eden, biten, tamamlanan alt geçitler, üst geçitler var. Katlı kavşaklar var. Şimdi yapıyor. Ne diyelim şimdi? Yapmıyor mu diyelim? Ellerine sağlık, yüreklerine sağlık. Sayın Vahap Seçer ve ekibine bir kere daha teşekkür ediyoruz. Gerçekten yaptıkları çalışmalar nedeniyle bu kente kazandırdıkları bence imza projelerle çok büyük bir sevgiyle karşı karşıyalar. Ne diyelim, inşallah hep böyle devam eder. İnşallah bu kente hizmet vermeye devam ederler. Şimdilik iyi ilerliyorlar. Kolaylıklar diliyoruz. Dün de işte biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nin Vatan Caddesi Kuyruk Kavşak temel atma töreni vardı. Şimdi dilerseniz oraya şöyle bir gidelim, anımsayalım, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Tüm mesai arkadaşlarımızla beraber şerefle yapıyoruz, onurla yapıyoruz, büyük bir keyifle yapıyoruz. Umut ediyorum. Gelecek günlerde hayata geçireceğimiz ve hizmete alacağımız yeni çalışmalarla Mersin'imizi çok daha güzel noktalara getirmiş olacağız. Bugün burada Mersin'in en büyük katlı kavşağını bugüne kadar yapılmış.

hatta şu anda projesi olan, biraz sonra da sizlere aktaracağım, katlı kavşakların en büyüğünü buraya yapıyoruz. Buraya aslında iki katlı kavşağı bir bütünleşik olarak farklı seviyelerde birleştiriyoruz. Bir tarafta Vatan Caddesi, bir tarafta da Fındıkpınarı Caddesi'nin ikinci çevre yoluyla kesiştiği bu noktalarda bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. Bundan önce hatırlayın, 2019 yılında göreve geldiğimizde Anıt katlı kavşağı daha önce başlanmış ama yarım kalmış. Müteahhitte birçok problem yaşanmış. Yarım kalan bu inşaat bölgeye çok büyük bir rahatsızlık vermiş idi. Göreve gelir gelmez bismillah dedik. Hızlı bir şekilde Anıt katlı kavşağını, yarım kalan inşaatını tamamladık. 19 Mayıs 2019 yılında da hizmete açtık. Daha sonra yine durmadık. Trafiği rahatlatma amaçlı Sevgi katlı kavşağını, yine ardından Göçmen katlı kavşağını ve en son olarak da ikinci dönemimizin ilk katlı kavşak inşaatını, ki o güne kadar yaptıklarımızın en büyüğüydü, halk katlı kavşağını hizmete aldık. Bugün halk katlı kavşağın rekoru buraya geçiyor. Daha büyük bir boyutta katlı kavşak, daha büyük sorunlara dokunabilecek bir katlı kavşak. Yine 18. cadde Dikenli Yol'da kuzey güney hattında Mersin merkezin ilk tüp geçişini gerçekleştirdik ve bugün burada da toplamda 5. katlı kavşağın, bir de tüp geçiş olduğunu düşünürseniz 6. bu konsepte çalışmayı beraber başlatmış oluyoruz. Vatandaşlarımız doğal olarak bu çalışmalardan etkileniyor, rahatsızlık duyuyor. Biz ortalama standart büyüklükteki bir katlı kavşağı maksimum 3 ay içerisinde bitiriyoruz. Halk katlı kavşağını 4 ay içerisinde 7/24 mesai yaparak arkadaşlarımız bitirdiler. Ellerine, kollarına sağlık. Nisan ayının ilk haftası gibi onun da açılışını yapmıştık. Buradaki katlı kavşağımız da en geç 2026 yılı sonuna kadar hizmete girmiş olacak. Biz geç tarih verelim ama arkadaşlarımızdan bu konuda destek istiyoruz. Vatandaşlarımız çok rahatsızlık duymasın. Bu bölge çok hızlı gelişiyor. Biliyorsunuz yıllardır imar planları sorunu vardı Mersin'de. Yine bizim yönetimimiz tarafından çok kısa sürede gerçekleştirildi ve birbirinden güzel yapılar oluşmaya başlandı. Burada da yapılaşma çok hızlı, nüfus artışı çok hızlı. Vatandaşlarımızın trafik çilesini ortadan kaldırmak için bir an önce bu katlı kavşağı da arkadaşlarımız bitirecekler. 7/24 mesai anlayışıyla bu çalışmaları yapacaklar. Toplam proje uzunluğu 1720 metre. Doğu batı aksı 1220 metre, bunun 1010 metresi battı çıktı. Yol platform genişliği 35 metre. Yine kapalı kesit uzunluğu 180 metre. Halk katlı kavşağıyla mevcut temelini atacağımız Vatan Fındıkpınarı bütünleşik katlı kavşağının büyüklük mukayesesini yapmanız açısından şu teknik bilgiyi vereyim. Biz halk katlı kavşağına 740 fore kazık çakmışız. Bu biliyorsunuz afetlere karşı, başta deprem olmak üzere, bu tip sanat yapılarına önemli bir özellik katıyor. Bu yapacağımız tam iki katı neredeyse. 1285 adet, yaklaşık olarak bunları yan yana koysanız 28 kilometreye denk gelen fore kazık çalışmaları yapacağız. Ve bu da bize depremlere, afetlere dayanıklılık konusunda bizi rahatlatmış olacak. Bu projenin toplam maliyeti bugünkü güncel rakamlarla KDV dahil yaklaşık

0: olarak 1,5 milyar lira. Mezitlimize şimdiden bu çalışmamız hayırlı uğurlu olsun. Göreve geldiğimiz bu günden bugüne kadar güncel fiyatlarla söylüyorum. Yaptığımız yol yapım çalışmaları 30 milyar TL'yi aştı. Bu ne demektir? Her yıl yaklaşık bugünkü rakamlarla 4.3 milyar TL Mersin Büyükşehir Belediyesi yol yapım birimine bütçe aktarıyor, para aktarıyor. Bu Mersin Büyükşehir Belediyesi ölçeğinde bir belediye için önemli bir kaynak aktarımıdır.
1: Evet, önemli bir kaynak, önemli bir proje, imza bir proje. 2026 sonuna kadar biter. Biz geç tarih veriyoruz ama daha erken bitiririz inşallah dedi Sayın Başkan bu projeyle ilgili. Şimdi bakın, bu projeler yapılırken az önce Sayın Başkan da bahsetti. Veya buna benzer projeler yapılırken veya bir çalışma yaparken şikayet olur. Çalışma yapmazsınız, şikayet oluyor. Çalışma yaparsınız, şikayet oluyor. Gerçekten ben bazen şunu söylerim. Yani insanlarla olan meslekler, daha çok haşir neşir olan meslekler, özellikle belediye başkanları, insanları mutlu etme noktasında pek başarılı olamıyorlar. Neden? Çünkü herkesi memnun edemiyorlar. Çünkü kimse pek memnuniyet duymuyor. Şimdi bakın, o yüzden dedim ya, hangi siyasi partiyi tutarsanız tutun, o sizin gönlünüzde yatan aslan. Tamam, buraya kadar her şey güzel. Ama şimdi farklı bir partinin bir milletvekili, bir belediye başkanı bir şeyler yapıyorsa bu kente ve topluma fayda sağlıyorsa, bunu da tebrik etmek lazım. Yani bu tebrik ettiğinizde inanın çok şey kaybetmiyorsunuz. En azından amacın bir olduğunu netleştiriyorsunuz insanlara. Ama bizde yok. Yani iyi bir şey yapılır, aman bunu ben de yapardım, bu ne ki diyen o kadar çok kesim var ki maalesef ve ne yazık ki. Şimdi inşaat çalışması oluyor doğal olarak. Yani orada kırma, dökme, iş makinesinin çalışması, toz olma gibi durumlar söz konusu. Bu sefer de bunun için şikayet oluyor. Ya o muhitte yaşayan insanlar bu sefer şikayet butonunu neredeyse kırıyor. Neymiş efendim? İşte toz var. Neymiş efendim? İşte gürültü var. Neymiş efendim? İşte şu var, bu var. İyi de hani kimsenin elinde sihirli bir değnek yok. Aman hemen buraya bir katlı kavşak, cos. Hemen buraya bir su deposu, cos. Olmuyor bu işler. İşte her işin bir zahmeti vardır. Her işin bir külfeti vardır. İşte bu külfetleri de yaşamamız lazım. Güzellikler adına, güzellikleri yaşayabilmek için önce biraz külfet çekmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Yani bu konuda biraz daha hani ılımlı, biraz daha tatminkar, biraz daha yönlendirici olabiliriz diye düşünüyorum. Lütfen partizanlık yapmayalım. Bakın, bu ülke hep partizanlık yüzünden kaybediyor. İnanın ki bak. Ya şimdi buradan soralım insanlara. Ya 25 yıl önce, 30 yıl önce memur geçinebiliyor muydu? Hayır. İşçi? Hayır. İnsanların alım gücü yüksek miydi? Hayır. O günden bugüne geliyoruz. Memur geçinebiliyor mu? Hayır. Emekli geçinebiliyor mu? Hayır. İşçi geçinebiliyor mu? Hayır. Tamam da o günden bugüne nice hükümetler değişti ve bu hükümetlerin tek propagandası şuydu: sorunlarınızı çözeceğiz. Müreffeh bir ülkeye geliştireceğiz. İnsanlar artık rahata kavuşacak. İnsanların alım gücünü çoğaltacağız. Bugüne kadar koalisyon hükümetleri de gördü bu ülke. Tek başına iktidar olan farklı partileri de gördü bu ülke. Ama geldiğimiz noktada değişen hiçbir şey yok. Yani bizde bir tabir vardır: aynı tas, aynı hamam. Yani bu taleple gelenler bu talebi hep göz ardı ediyor. Yani insanların beklentisi neydi? İşte emeklinin maaşı, işçinin maaşının yüksekliği, memurun işte bazı haklarının talebi. Yapılıyor mu? Düzeltilmiyor. Peki, hayır, ben şuna da inanmaya başladım. Çok da yönlendirici olmak istemiyorum ama şu an iktidar bile değişse, yeni birileri gelse yine bu çözülmeyecek. Bakın, iddia ediyorum, çözülmeyecek. Yani siz şey mi zannediyorsunuz? Yani yeni bir hükümet geldiğinde bu ülkeye Asgari ücret 60 bin lira, 70 bin lira mı olacak?

0: zannediyorsunuz? Veya işte emekli maaşı 80-90 bin lira mı olacak zannediyorsunuz? Bu işler zor, gerçekten zor. Yani hani evdeki hesaba benzemiyor. Yani biraz da siyasileri anlamak lazım, evet. Ama siyasiler bize birçok şeyi anlatmıyor. Yani bilmemiz gereken şeyi anlatmıyor. Ya niye yapmıyorsunuz mesela? Bunu bana adam akıllı çıkın anlatın. Memura neden 50 bin lira veremiyorsunuz? Emekliye neden 50 bin lira veremiyorsunuz? Asgari ücretliye neden 70-80 bin lira veremiyorsunuz? Çıkın anlatın. Yani ne iktidarı anlatıyor, ne ana muhalefeti anlatıyor, ne muhalefet partileri anlatıyor, ne hiç kimse anlatıyor. 600 vekil var, 600 vekil de anlatmıyor. Yani kim anlatacak bize bunu? Doğru ve sağlıklı bir şekilde. Kaynak. Kaynak yaratmak çok zor olmasa gerek ya. Yani dün bir örnek verdik. 600 vekil bu ülkeye çok fazla. 400 vekile düşürsek bile 200 vekile bugüne kadar yapılan harcamaları kaynak olarak ayırıp emekliye, işçiye, memura inanın ki can suyu olabilecek bir duruma çevirebiliriz. Nokta. Yani bu o kadar zor bir şey değil. Neden yapmıyorlar diye soruyoruz. Bilmiyoruz. İşte cevap yok bu konuda. Yani bu konuda cevap yok. Evet. Şimdi gazetelerimize geçelim. Bakalım neler var sevgili izleyicilerimiz. İlk gazetemizde gazete turumuza başlayalım ve akşam gazetesi. 107 yıllık şuur bugün de ilham kaynağımız diyor Başkan Erdoğan. Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü için bir mesaj yayınladı. Aziz milletimizin ortaya koyduğu yüksek şuur bugün de bizlere ilham kaynağıdır. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışıyoruz. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür diyen, mandayı ve himayeyi toptan reddeden, milli kuvvetlere sınırsız destek veren kongre üyelerini bugün bir kez daha kemali edeple yad ediyorum diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ve vali değil Ali Kıran baş kesen. Evet. Gülistan Doku cinayetinin tutuklu sanığı eski Tunceli valisinin görevini de haddini de aşan işleri ortaya çıktı. Vali Tuncay Şenel'in telefonunda ihraç polis Gökhan Ertok ile yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmaların birinde Şenel aleyhinde paylaşım yapan bir kişiyi gereğini yaparsınız kardeş diyerek Ertok'a havale ediyor. Emniyet imkanlarını kullanarak ulaştığı kişiye sabaha kadar işkence yapan Ertok, kanlar içindeki fotoğrafını valiye gönderip görev tamam mesajı iletiliyor. Şenel de kendisine teşekkür ediyor.
1: Tekin Arşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Anladım. Arkadaşlar klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize

0: Tarot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tekin Narşap'la manşet devam ediyor.
6: Ve mafya gibi dövdürdü diyor. Gülistan Doku soruşturmasına tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sönel'in cep telefonundan şok yazışmalar çıktı. Karanlık bir ağ kuran Sönel'in kendisini eleştiren kişilere karşı mafyamatik yöntemlerle başvurduğu, evinden aldırtıp dövdürdüğü anlaşıldı. Yazışmalara göre Sönel başkası adına açılmış WhatsApp hesabından "İvedi lazım bu pislik kimse kardeş, gereğini yaparsınız kardeş" gibi ifadelerle ihraç edilen tutuklu polis Gökhan Ertuğ'a talimatlar veriyordu. Vali sosyal medyada kendisini eleştiren kişilerin bulunmasını istiyordu. Ertuğ da Sönel'in istediği kişileri tespit edip hesaplarını kapatıyor, kimilerinin evine dinleme cihazı yerleştiriyordu. Ertuğ'un bir sosyal medya kullanıcısını şafak operasyonuyla evinden aldığı, dövdükten sonra kanlı fotoğrafını çekip Sönel'e gönderdiği anlaşıldı. Savcılık Vali Sönel'in kamu gücünü araç kılan karanlık bir ilişki ağı kurduğu tespitini yaptı. Ve Karar Gazetesi, F-35 için Filistin uyarısı. ABD Dışişleri Bakanlığı Başkan Trump adına Demokrat Kongre üyesi Wesley Bell'e Türkiye'nin F-35 programlarına dönüşü konusunda bilgi verdi. Mektupta Rus S-400 sorunun çözülmediği ve Türkiye'nin F-35'e yeniden katılmak için gerekli yasal şartları henüz yerine getirmediği bildirildi. Ankara S-400'lere veya ilgili ekipmanlara artık sahip olmadığını ve gelecekte de benzer sistemler edinmeyeceğine ilişkin güvence vermeli denilen mektupta şartlar sağlanmadan Türkiye hiçbir F-35 uçağının transfer edilemeyeceği ifadeleri yer aldı. Ve Korkusuz Gazetesi, haklarını vermedikleri gibi yanlarına gelip teselli bile etmediler. 103 yıl sonra gazilere vefayı bugün unuttuk. Gazilerimiz ve şehitlerimizin acılı aileleri günlerdir parkta yatıp rütbelilerle eşit haklar için eylem yapıyor. Ancak ne AK Parti'den ne MHP'den tek bir vekil bu feryadı duymuyor. Ve devam ediyoruz. Milat Gazetesi, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki yolsuzluk ekosistemi Ahbap ile kesişti. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki rüşvet, yolsuzluk ve paravan ihale ağının bir ucu da Ahbap'a dayandı. Şile soruşturmasındaki bilirkişi raporuyla konser ihalelerinin paravan şirketi üzerinden Haluk

0: Levent'in kardeşine verildiği ortaya çıktı diyor. Ve Milliyet Gazetesi suç örgütü gibi vali diyor sevgili seyircilerimiz. Gülistan Doku soruşturmasının dönemin valisi Tuncay Sönel'in cep telefonu incelenirken tutuklu eski ihraç polis Gökhan Ertuk'la yazışmalarda birçok suç unsuru ortaya çıktı. Ve önce dilekçe sonra Hacı Bayram. Özgür Özel cephesi yeni partinin kuruluşunu Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü olan bugüne yetiştirmek üzere planlama yaptı. Yeni partinin kuruluş dilekçesi öğleden önce İçişleri Bakanlığı'na verilecek ve 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasını sabah saatlerinde video olup paylaşımla duyuracak olan Özel ardından Hacı Bayram Veli Camii'nde Cuma namazı kılacak. Ve Sabah gazetesi muhaliflerin sahte kahraman fiyaskosu. Önce İmamoğlu şimdi de Haluk Levent üzerinden oluşturulan kahraman algısı gerçeklerle yüzleşince çöktüğü maskesi düşen İmamoğlu'nun altından yolsuzluklar çıktı. Bağışları kumara yatıran Levent ise bu kesimin suratına çarpan en utanç verici tokat oldu. Ve Sözcü gazetesi Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli önerdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim ekibi destek verdi. Parayı butlandan alın, Özel'e verin. Devlet Bahçeli hazine yardımının Cumhuriyet Halk Partisi ile kurulacak yeni parti arasında pay edilmesini istedi. Murat Emir, iktidar ortağısınız, yasayı getirin çağrısı yaptı. Ve Takvim gazetesi, herkes ahbap olmuş diyor. Asrın felaketinde Türk milletinin gösterdiği eşsiz dayanışma ruhunu kumar masalarında tüketen Haluk Levent, ahbap örgütüyle ayak bastığı her yerden vurgun çıkardı. 20 yıllık avukatını, en yakın arkadaşlarını dolandıran şebeke, festival adı altında belediye kasasını da boşalttı diyor. Ve Haluk Levent'i satan satana görmedim, duymadım, bilmiyorum. 6 Şubat depreminde devlet yok, ahbap var sloganı atan ve Haluk Levent'in örgütü için propaganda yapan isimler tek tek ifadeye çağrılıyor. Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan'a desteğin sebebi sorulacak. Ve son gazete Türk Gün. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'in yeni partisine yönelik hazine yardımı açıklaması kriter vekil sayısı olmalı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli 2026 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen hazine yardımından Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında pay aktarılmasını önerdi. Evet bakalım önümüzdeki günlerde bu süreç nasıl ilerleyecek? Böyle bir yasa tasarısı veya böyle bir yasa teklifi gelecek mi? Mecliste konuşulacak mı? Bu özellikle bütçe konusu, hazineden yardım konusu. Evet bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Evet, sona erdi.
2: Reklam tanıtı.
3: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları.

0324 325 33 38 0324 325 33 38 Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap

0: Deme Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11

0: 1990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin ulaşımına önemli katkı sağlayacak Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesinin temel atma törenine katıldı. Kentin en büyük katlı kavşağı olma özelliğini taşıyan proje tamamlandığında özellikle doğu-batı yönünde kesintisiz ulaşım sağlanırken kuzey-güney yönündeki trafik akışı da hız kazanacak ve rahatlayacak. Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir'in anıt, sevgi ve göçmen katlı kavşaklarını başarıyla tamamladığını hatırlatan Başkan Seçer, hal katlı kavşağının da yakın zamanda hizmete açıldığını ifade ederek 4 adet katlı kavşak ve Yenişehir'de Mersin Merkez'in ilk tüp geçidini yapmamızın ardından bugün temel atarak 6. çalışmayı başlattık. Bu katlı kavşağımız da 2026 yılı sonuna kadar hizmete girecek diye konuştu. Yapılan ve yapılacak olan katlı kavşaklara ek olarak 4. çevre yolu devamı yol ve viyadük, Yenişehir 38. cadde tüp geçit, Yenişehir 21. cadde yeni yol açma ve Mersin Akdeniz Tarsus Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunun da programa alındığını belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir tarafından ilk kez viyadük çalışması yapılacağını da söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana Mersin'e yol yapım hizmetleri kapsamında 30 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını, bunun yanı sıra önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yol yapım, katlı kavşak, viyadük ve bulvar çalışmalarının toplam maliyetinin 20 milyar lira olacağını söyleyen Başkan Seçer, umut ediyorum gelecek günlerde hayata geçireceğimiz projeler ve hizmetlerle Mersin'imizi çok daha güzel noktalara getirmiş olacağız ifadelerini kullandı. Meski Genel Müdürlüğü'nün Mezitli'de devam eden 32 milyon euroluk çalışması olduğunu anımsatan Başkan Seçer, 75. yıl Cumhuriyet, Davultepe, Deniz, Hürriyet, İstiklal, Seymenli ve Tece mahallelerinde mevcut içme suyu hattı şebekelerini yeniliyor ve büyük depolar yapıyoruz. Eylül-Ekim ayı gibi açılışını yapacağız. Büyükşehir olarak vatandaşların tüm taleplerine yanıt veriyor, hatta bazen sorumluluk alabiliyoruz.

0: alanımıza girmeyen bölgelerinde taleplerini alıyoruz diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: TAN TV İçerti Ressan Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezinde yine gündemde öne çıkan konuları sizlere yorumlayarak aktaracağım. Ve tabii ki ilk durağımız Mersin. Nihayetinde Mersin şehir içerisinde trafik sorunu çözümü noktasında çalışmaların devam etmesi vatandaşı memnun ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi son dönemde hizmette çıtayı adeta yükseltti ve Mersin kent içi trafiğini, trafik sorununu çözebilecek bir çalışmaya start verdi. Kuyuluk Kavşağı, özellikle yaz aylarında turizmcilerin kullandığı bu karayolunda ciddi trafik sıkışmaları meydana geliyor idi ve temel atma töreni konunun, sorunun çözümü noktasında önemli bir başlangıç oldu diyebiliriz.
1: Mezitli'de bu bölge için çok önemli olan bir katlı kavşak çalışmasını başlatmış olacağız hep beraber. Bu yazı mega yaz olarak değerlendirdik. Çünkü az önce Ahmet Başkan'ın da söylediği gibi birbirinden önemli, değerli. Mersinli hemşehrilerimize seçim öncesi söz verdiğimiz yatırımların özellikle bütçe olarak da yüksek bütçeli yatırımların temel atma törenlerini ard arda yapıyoruz. Hem altyapı, hem üst yapı, hem yol çalışmaları Mersin'imizin dünya kenti olması için, hani Mersin'imizin ününün Türkiye'yi de aşması, dünyanın dikkatini çeken, her yönüyle saygın, kentleşmesi, temiz bir çevrede insanların yaşaması, Mersin gibi Türkiye'nin özeti olan bir sosyolojiye sahip bu şehirde yaşayanların hem refah olarak yüksek refah seviyesinde hem de huzur olarak birlik, beraberlik, kardeşlik anlayışı olarak birlikte yaşama hukukunun en güzel örnekleri sergilendiği bir kent yapma arzusuyla çalışmalarımız devam edecek. Bu çalışmalarımızı da tüm mesai arkadaşlarımızla beraber yapacağız.

0: şerefle yapıyoruz, onurla yapıyoruz, büyük bir keyifle yapıyoruz. Umut ediyorum. Gelecek günlerde hayata geçireceğimiz ve hizmete alacağımız yeni çalışmalarla Mersin'imizi çok daha güzel noktalara getirmiş olacağız. Bugün burada Mersin'in en büyük katlı kavşağını bugüne kadar yapılmış, hatta şu anda projesi olan, biraz sonra da sizlere aktaracağım, katlı kavşakların en büyüğünü buraya yapıyoruz. Buraya aslında iki katlı kavşağı bir bütünleşik olarak farklı seviyelerde birleştiriyoruz. Bir tarafta Vatan Caddesi, bir tarafta da Fındık Pınarı Caddesi'nin ikinci çevre yoluyla kesiştiği bu noktalarda bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. Bundan önce hatırlayın, 2019 yılında göreve geldiğimizde Anıt katlı kavşağı daha önce başlanmış ama yarım kalmış. Müteahhitte birçok problem yaşanmış. Yarım kalan bu inşaat bölgeye çok büyük bir rahatsızlık vermiş idi. Göreve gelir gelmez bismillah dedik. Hızlı bir şekilde anıt katlı kavşağını, yarım kalan inşaatını tamamladık. 19 Mayıs 2019 yılında da hizmete açtık. Daha sonra yine durmadık. Trafiği rahatlatma amaçlı Sevgi katlı kavşağını, yine ardından Göçmen katlı kavşağını ve en son olarak da ikinci dönemimizin ilk katlı kavşak inşaatını, ki o güne kadar yaptıklarımızın en büyüğüydü, halk katlı kavşağını hizmete aldık. Bugün halk katlı kavşağın rekoru buraya geçiyor. Daha büyük bir boyutta katlı kavşak, daha büyük sorunlara dokunabilecek bir katlı kavşak. Yine 18. cadde Dikenli Yol'da kuzey güney hattında Mersin merkezin ilk tüp geçişini gerçekleştirdik ve bugün burada da toplamda 5. katlı kavşağın, bir de tüp geçiş olduğunu düşünürseniz 6. bu konsepte çalışmayı beraber başlatmış oluyoruz. Vatandaşlarımız doğal olarak bu çalışmalardan etkileniyor, rahatsızlık duyuyor. Biz ortalama standart büyüklükteki bir katlı kavşağı maksimum 3 ay içerisinde bitiriyoruz. Halk katlı kavşağını 4 ay içerisinde 7/24 mesai yaparak arkadaşlarımız bitirdiler. Ellerine, kollarına sağlık. Nisan ayının ilk haftası gibi onun da açılışını yapmıştık. Buradaki katlı kavşağımız da en geç 2026 yılı sonuna kadar hizmete girmiş olacak. Biz geç tarihi verelim ama arkadaşlarımızdan bu konuda destek istiyoruz. Vatandaşlarımız çok rahatsızlık duymasın. Bu bölge çok hızlı gelişiyor. Biliyorsunuz yıllardır imar planları sorunu vardı Mersin'de. Yine bizim yönetimimiz tarafından çok kısa sürede gerçekleştirildi ve birbirinden güzel yapılar oluşmaya başlandı. Burada da yapılaşma çok hızlı, nüfus artışı çok hızlı. Vatandaşlarımızın trafik çilesini ortadan kaldırmak için bir an önce bu katlı kavşağı da arkadaşlarımız bitirecekler. 7/24 mesai anlayışıyla bu çalışmaları yapacaklar. Toplam proje uzunluğu 1720 metre. Doğu batı aksı 1220 metre, bunun 1010 metresi battı çıktı. Yol platform genişliği 35 metre. Yine kapalı kesit uzunluğu 180 metre. Halk katlı kavşağıyla mevcut temelini atacağımız Vatan Fındık Pınarı bütünleşik katlı kavşağının büyüklük mukayesesini yapmanız açısından şu teknik bilgiyi vereyim. Biz halk katlı kavşağına 740 fore kazık çakmışız.
1: Hazır mıyız?
0: Evet, hazır mıyız arkadaşlar?
2: Evet.
0: Başlatıyoruz, startı veriyoruz.

0: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyoruz. Başkan Seçer özellikle son dönemde Mersin'e çok ciddi dokunuşlar ortaya koyuyor. Tabii ki Mersin'in bir turizm kenti olabilmesi için bu tip çalışmalar ivedilikle gerekiyor idi. Tabii ki şimdi çok yoğun bir yol. Sürücüler şunu merak edebilir. Tamam, çalışmalar güzel, geleceğe dönük olarak Mersin trafiğinin sorununun çözülmesi noktasında önemli ama işkenceye döner mi? Hayır, dönmez. Neden? Çünkü bundan önce de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlere baktığımızda çok hızlı, evet, özellikle katlı kavşak konusunda çok hızlı hareket ediliyor. Hatta pandemi dönemini hatırlıyorum. Hastane Caddesi kaldırım ve yol çalışmaları sadece 15 gün içerisinde tamamlanmıştı. Şimdi katlı kavşakla ilgili endişelerin yersiz olduğunu söyleyebilirim. Öte yandan bir proje daha Mersin bekliyor. Mahalle aralarına serpilmiş olan küçük esnaf hem görüntü kirliliği, hem ses kirliliği, hem de çevre kirliliği yaratıyordu. Ve Büyükşehir Meclisi'nden çıkan kararla kentimizde faaliyet gösteren o ara sokaklarda küçük esnaf kardeşlerimiz bir sanayi sitesine kavuşacaklar. Toroslar bölgesinde. Abdurrahman Yıldız, Toroslar Belediye Başkanı, gerçekten konuya çok duyarlı bir başkan ve küçük esnafın o mahalle aralarında, sokak aralarında ızdırap dolu çalışmalarını sonlandırmak için önemli bir girişim ortaya koymuştu. Şimdi onu bekliyoruz. Evet, onu bekliyoruz. Çünkü Mersin'in gürültü kirliliğinden, çevre kirliliğinden kurtulabilmesi için böyle bir projenin derhal hayata geçmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi, Toroslar Belediyesi konuya ilişkin olarak çalışmalarını yaptılar. Şimdi sıra kadastroda. Evet. Devletin de bu konuya duyarlılık göstermesi ve Mersin'i hazırlıyoruz geleceğe bir turizm kenti olarak Mersin'i yeniden adeta imar etmek gerekiyor. Sorunlarından ayırmak gerekiyor. Şimdi gelinen noktada böyle bir sürecin başladığını görmenin biz de memnuniyeti ve umudu içerisindeyiz. Evet, şimdi CHP'ye dönelim. Bugün Özgür Özel partisinden istifa edecek. Arkadaşlarımız konuyu takip ediyorlar. O istifa açıklamasını derhal sizlere canlı yayında vereceğiz. Ama şimdi dönelim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu şöyle bir ifade kullandı. CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye ilişkin CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor dedi. Kılıçdaroğlu Ankara'nın Polatlı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Tarım işçileriyle selamlaşan Kılıçdaroğlu tabii ki burada tarım işçilerinin sorunlarını çözmenin mücadelesini yapacağının mesajını da verdi. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye ilişkin açıklamaları sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, benim gündemim farklı, benim gündemim halkın gündemi söyleminde bulundu. Devamını dinleyelim.
2: İnsanların sorunu, bu insanların sorununu çözmek. A partisi bunu demiş, B partisi bunu demiş. Söylenen söz önemli. Halkın sorunlarıyla kim ilgileniyor?

0: halkın sorunlarının çözümü için hangi önerileriniz, modelleriniz var? Buraya geldim. Bu insanlar bir anlamda unutulmuş insanlar. Bu insanlar aileleri var, çocukları var, sorunları var. Alın teri döküyorlar, kazanmak istiyorlar, çocuklarını iyi okullarda okutmak istiyorlar. Bu çocukların sağlık sorunu var, bunların sosyal güvenlik sorunu var. Bu insanlarla ilgilenmeyen bir siyasi partinin veya bir siyasi liderin Türkiye'nin sorunlarını çözme kapasitesi yok demektir. Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Ben çöpten kağıt toplayan insanlarla da tarlada çalışıp mesai saati olmaksızın tarlada çalışıp alın teri döküp alın teriniyle kazanan insanların sorunlarını çözmek için ben yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur. Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum. Halkın arasında siyaset yapıyorum. Dolayısıyla günlük kısır tartışmaların ötesine çıkmak lazım. Bakın bugün sorunu olmayan hiçbir kesim yok. Sorunu olmayan hiçbir kesim yok. Çiftçiye bakın sorunu var. İşçiye bakın sorunu var. İşsizlere bakın sorunu var. Gençlere bakın sorunu var. Emeklilere bakın sorunu var. Sorunsuz kesim beşli çeteler ve onların yardakçıları. Onların hiçbir sorunu yok. Sarayda oturanlar, onların hiçbir sorunu yok. Onların hepsinin keyfi yerinde. Onların halkın sorunlarıyla ilgilenme gibi bir düşünceleri de yok. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu'ysa ben bu ülkede herkesin sorununa eğilmek zorundayım. Bana oy versin veya vermesin. Beni tercih etsin veya etmesin. Ben onun sorunlarını çözmek zorundayım. Dolayısıyla CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu. Bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek. Beraber gideceğiz. Beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız. Eğer sözcü olacaksak halkın sözcüsü olacağız. Eğer sözcü olacaksak şu çocukların sözcüsü olacağız.
1: Evet sayın izler, beklenen gelişme şu anda yaşandı. Son dakika haberi olarak ekranlara taşınıyor. Özgür Özel partisinden istifa etti. İstifasını yazılı açıklamayla duyurdu. Şimdi kurulacak olan yeni parti, ya ismi yeni parti mi onu bilmiyoruz. Ama yeni parti olarak adlandırılıyor. Start almış oldu. Kurulacak olan partinin genel başkanı Özgür Özel'in istifasıyla beraber şimdi yeni kurulacak partiye geçmek isteyen milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, il, ilçe teşkilatları tek tek değil, toplu bir şekilde istifalarını verecekler. Ve Özgür Özel'in potansiyeli ne kadar? CHP içerisindeki karşılığı nedir? Net bir şekilde o ortaya çıkacak. Ama bir gerçeğin de altını çizelim. Şu gün itibariyle halkta karşılık bulan bir siyasi oluşumdan söz ediyoruz. Bunun ne kadar olacağını bilmemiz mümkün değil. Ama bir gerçek var. Özgür Özel'e karşın bir dip dalgası olduğunu bundan önce de defalarca ifade etmiştik. Evet. Evet, şu da bir gerçek. CHP'de 91 milletvekilinin istifa ettiği gelen bilgiler arasında, evet, Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekili de istifa etti ve bu şu demek oluyor: Özgür Özel'in partisi mecliste ana muhalefet partisi olma durumunda. Evet, şimdi ana muhalefet partisi. Bu da sokağa ciddi bir yansıma ortaya koyacaktır. Öte yandan, tamam, CHP'nin güçlü olduğu yerlerde Özgür Özel'e ciddi bir ilgi var. Ve bu partiye de kısa sürede çok yoğun bir üye katılımı olacaktır. Ona bir şey demiyoruz. Ama yumuşak karın, Özgür

Özel'in kuracağı partinin yumuşak karnı Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz. Buralarda neler olacak? İktidara yürümek için sadece CHP'nin güçlü olduğu yerlerde oy almak yetmiyor. Türkiye'nin genelinde oy almak lazım ve Doğu, Güneydoğu, Karadeniz, İç Anadolu bölgesi. Buralarda durum ne olacak? Onu da gözlemleyeceğiz. Şimdi tabii seçim süreci yaşanırken ya bizler de tam böyle siyasete odaklanmış oluyoruz. Yani basının zaten en önemli özelliği, değil mi? Sokaktaki vatandaşa doğru, objektif haberleri taşımak. Şimdi gelinen noktada bazen tabii yorum da yapıyoruz. Hani yorumlarımız ucu açık olması gerekiyor. Çünkü yani siyaset o kadar değişken ki, bakın ya şu anda CHP ana muhalefet partisi hüviyetini kaybetti. Bugüne kadar hep CHP'yi konuştuk. Özgür Özel'le CHP'yi konuştuk. Şimdi farklı bir partiyi konuşuyoruz. İsmi ne olacak? Kurucu üyeler kimler olacak? İl ve ilçe teşkilatları nasıl oluşturulacak? Ya bunların hepsi soru işareti ve aslında en büyük soru işareti nedir biliyor musunuz? Yeni kurulacak parti seçimlere katılma hakkı kazanacak mı, kazanamayacak mı? Evet. İşte tam da bu noktada bir belirsizlik hakim. Bu yüzden bazı siyasetçiler olaya temkinli yaklaşıyorlar. Öte yandan partinin, yeni kurulacak olan partinin ivme kazanması için en önemli lokomotifin belediyeler olduğu gerçeğinin de altını çizelim. Fakat şu ana kadar özellikle büyükşehir belediyelerinden bir ses çıkmadı. Çıkmadı. Neden? Meclis çoğunluğunu kaybetme tehlikesi oluşacağı için şu anda belediyeler olaya temkinli yaklaşıyor. Yani bir belediye başkanı, yeni kurulan, kurulacak olan Özgür Özel'in partisine katılacaksa önce CHP'li bütün meclis üyelerini ikna etmek zorunda. Şimdi burada bazı meclis üyeleri kalır, bazıları yeni partiye giderse belediye meclislerinde güç dengesi bozulur ve Cumhur İttifakı avantajlı duruma geçer ve belediye yönetimlerinin istedikleri projeleri hayata geçirmesi noktasında sıkıntılar doğabilir. Şimdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer neden Özgür Özel'e destek vermiyor? Neden net bir açıklama yapmıyor? Pek çok soru işareti var. Sayın Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı. Yani içinde MHP'li belediye de var, AK Partili de var, DEM Partili de var. Tam bir tarafsızlık ışığı altında görevini yapmak zorunluluğu ortaya çıkıyor. Şimdi Özgür Özel'in ve 91 milletvekilinin istifasıyla beraber bugün tarihi bir gün olarak siyaset tarihimize iz düşümünü bıraktı. Evet, 24 Temmuz tam da basından sansürün kaldırılmasının 118. yıl dönümünü kutladığımız bugün de Türk siyasetinde önemli bir başlangıç ya da son diyelim yaşandı. Evet. Şimdi CHP'ye devam edelim. Grup toplantısı CHP'de yapıldı. CHP'nin meclis
Mart'taki

0: kapalı grup toplantısı gerçekleşti. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir başkanlığında gerçekleşen kapalı grup toplantısı, bakalım, gerçi pek açıklama da yapılmadı ama nihayetinde bu da önemli bir gelişme. Evet, Emir şöyle söylüyor: önemli kararların alınması gerekiyordu, o kararlarımızı oy birliğiyle aldık dedi. Basına kapalı gerçekleşen grup toplantısı dün saat 11'de başladı. Yarım saat süren grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, son kapalı grup toplantımızı yaptık. Önemli kararların alınması gerekiyordu. O kararlarımızı oy birliğiyle aldık. Paylaşılması gereken bir şey olursa basın toplantısı veya Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in bizzat bildireceği gelişmeler olursa bildireceğiz şeklinde konuştu. Zaten bu 91 milletvekilinin istifasıyla ilgili kararların alındığı bir toplantı. Ses verelim arkadaşlar.
1: Kapalı grup toplantısı yaptık. Önemli gerekiyordu. O kararlarımızı oy birliğiyle aldık. Bunun ötesinde paylaşılması gereken bir şey olursa zaten basın toplantısı veya Sayın Genel Başkanımızın bizzat bildireceği gelişmeler olursa onları bildireceğiz. Teşekkür ederim.
0: Evet, şimdi yine ülkemizde önemli bir gündem konusu haline gelen Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili gelişmeleri verelim. Çok önemli isimler var soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan. Evet, şimdi yavaş yavaş netlik kazanıyor. Yani neticede, evet, şimdi son gelişmelere bakıyoruz. Gerçekten ona gelelim ama şimdi biraz önce de ifade ettik. Sansürün kaldırılışının, değil mi, yıl dönümü, 118 yıl dönümü. Ya tabii bir otosansür herkes kendine uygulamak zorunluluğu var. Günümüz öyle. Öyle ağza gelen her şey konuşulmaz. Şimdi bazen ya televizyon değil, sosyal medyada bir işte şey açmış, sayfa açmış. İşte onun için röportaj yapan, yani gazeteci kriterlerini ne kadar taşır onu bilemeyiz. Belki içinde gazeteci de vardır ama çok az sayıda. Genelde işte halktan insanlar bir şekilde gazeteciliğe soyunmuşlar. Öyle gözüküyor. Şimdi elinde mikrofon, vatandaş sıkıntılı, öfkeli geçiyor, uzatıyor, bir soru soruyor ve sorunun karşılığı da biraz stres dolu olunca işte o zaman büyük sorun yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan sokak röportajına soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle soruşturma başlattı. Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir sokak röportajında, evet, video içeriğinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, yani iktidara diyelim, yani AK Parti'ye diyelim, yönelik kullanılan ifadelerle ilgili resmen inceleme başlatmış olup eylemin Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni talebinde bulunacak deniyor. Evet. Evet, şimdi bunu biraz daha açalım. Yani buradan da vatandaşlarımızı uyaralım. Şöyle uyaralım. Yani her uzatılan mikrofona konuşmayın. Konuşurken de dikkatli, kelimeler seçin. Nihayetinde yarın gerçekten de çok zor günler geçirebilirsiniz. Bir şekilde sizler eğer ki ağzınıza geleni söylemeye kalkarsanız maalesef ortaya çıkacak sonuçlardan da sonuçlara da katlanmak zorunda olursunuz. Şimdi sokak röportajı adı altında eline mikrofonu alıp vatandaşa uzatanlar ve o röportaj, o söylemler ne kadar yasal, ne kadar yasa dışı, değil mi? Bakın, yani siz sokaktaki vatandaşa en büyük kötülüğü yapıyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Ne söylerse suç, ne söylerse suç olmaz eleştiriye girer. Bunu bilmiyorsunuz. Niye bilmiyorsunuz? Çünkü gazeteci değilsiniz. Yani gazeteci sorumluluğu şudur. Eğer ki konuk, stüdyo konuğu veyahut da sokaktaki vatandaş ağzına geleni söyledi. Ama bu yasal değil. Yasa dışı söylemler, riskli söylemler. İçerinde küfür barındırabilir, içerinde yalan iddia barındırabilir ve yalan haberi yayma diye bir, değil mi? Ya gündem hep o çok önemli. Çok dikkat etmek gerekiyor. Yani bu gazetecilik öyle sanıldığı gibi kolay bir iş değil. Bilgi donanımı şart, yasaları bileceksiniz. Neyin konuşulup neyin konuşulmayacağını, neyin nasıl konuşulacağını bilmek zorundasınız. Evet. Acemi berbere kim gider tıraş olur? Olmaz. Bir tarafını keser. İşte aynı şey. Ehil olmayan bir gazeteciye de demeç verilmez. Verilirse işte böyle sıkıntılar da ortaya çıkar. Evet. Şimdi bu Ahbaplar Suç Örgütü, Ahbap Derneği'nin, değil mi, soruşturması ile ilgili böyle bir iddia, böyle bir isim takıldı. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında ben bu şeyi pek tasvip etmiyorum. Yani masumiyet karinası var. Şimdi bir suçlu, değil mi, mahkeme kararı olmadan, ya bu bir iddia. Yani ben hala şöyle diyorum. Ahbap Derneği soruşturması iddiası. İddia bunlar. Evet, güçlü deliller var mı? Şimdiye kadar, değil mi? Gördüğümüz kadarıyla var. Onu hissediyoruz. İtiraflar var. Onu da görüyoruz. Ama şimdi mahkeme kararı olmadan da suçlu ilan etmek mümkün değil. Haluk Levent gibi halka mal olmuş bir sanatçı var. Kötü huyları var. Olabilir. O onun kişisel yaşantısı. Onun biz sanatıyla ilgili yani bir bakış ortaya koyabiliriz. Şimdi Ahbaplar Suç Örgütü iddiası soruşturmasında 4 ünlü isim bugün ifadeye bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır'ın bugün adliyeye gelerek savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor. Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında gazeteciler Fatih Altaylı, Özlem Gürses, Ruşen Çakır ile oyuncu Hazal Kaya'nın bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılıkta ifade vermeleri bekleniyor. Öte yandan ifadeye çağrılan Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan da önümüzdeki günlerde savcılıkta ifade verecekler, vermeleri bekleniyor. Fatih Altaylı. Şimdi tanık olarak mı yoksa bilgi alınması için mi ya da sanık olarak mı, şüpheli olarak, o şimdi biraz muallak. İfadeler verildikten sonra ortaya çıkacak.

0: Ama tabii ülke kamuoyunun yakından tanıdığı isimler. Ama bir gerçeğin de altını çizelim. Ya biraz da muhalif gazeteciler değil mi? Yani etkili. Fatih Altaylı biliyorsunuz daha önce Cumhurbaşkanlığı tehdit etmekten cezaevinde yatmıştı. Özlem Gürses zaten söylediği söylemlere baktığımız zaman yani muhalif bir isim. Rüşen Çakır aynı öyle. Ya isimler bir şekilde dosyalara bulaşıyor. Yani biri çıkıyor ya o da vardı veyahut da o da biliyordu veyahut da destek veriyorlar. Mesela ay kötü bir niyet midir? Yani bu kötü niyet tabii ki değil yani. Çünkü Haluk Levent 6 Şubat depremleri dolayısıyla yaraların sarılması noktasında bir girişim ortaya koydu. Yani muhalefet kesimi diyelim vatandaş nezdinde söylüyorum. Ha, Kızılay yerine yani daha çok böyle muhalif duruşuyla bilinen Haluk Levent'e güvenerek ki dünyanın en çok güvenilen yüz isminden biri olarak kamuoyuna lanse edilen bir isim Haluk Levent. Tuttu yardımları oraya verdi. Milyarlarca lira yani çok büyük paralar döndü. Sonrasında bu yardımların yapılması adına önemli isimler ekranlara çıktılar. Kendilerini kullandırdılar. Şimdi böyle de olunca hemen vatandaş tamam bunda bir sorun yok. Ahbap Derneği dürüst ve kurumsal algısı oluştu. Şimdi bakın benim yaşımdakiler bilirler. Evet, iyi bilirler. Banker Castelli olayı. O günün şöhretli isimleri. Şimdi isim isim de verebilirim çünkü gözümün önüne geliyor. O günün çok şöhretli, güvenilir isimleri televizyon ekranlarında, reklamlarda oynayarak Banker Castelli'yi adeta kurumsal, çok dürüst bir yapı olarak kamuoyuna lanse ettiler. İnsanlar hiç şüphe duymadan paralarını götürüp Banker Castelli'ye yatırdılar. Ne oldu? Banker Castelli çöktü. Ve çok sayıda vatandaş maalesef mağdur edildi. İntihar edenler dahi oldu. Bütün mal varlığını kaybeden insanlar çaresizce maalesef gelişmeleri takip ettiler ama hani bir deyim var avucunu yaladılar diyebilirim. Aynı olay Cem Uzan olayı İmar Bankası yüksek faiz sanatçılar güvenilir insanlar olarak adlandırılan kişilikler ekranlara çıktılar. Bakın İmar Bankası mağdurları yıllarca süründüler. Paralarını alamadılar. Evet. Buna benzer çok çok çok şey daha söyleyebilirim. Çok şey daha söyleyebilirim. Ya belli bir konumdaysan yani gerçekten eğer ki halkta bir karşılığın var ise sana güveniyorlar ise futbolcu olursun, önemli spor adamı olursun, gazeteci olursun, sanatçı olursun. Yani halk tarafından tanınan, bilinen, güvenilir bir obje haline gelmiş isen dikkat edeceksin. Oturduğun yere de dikkat edeceksin. Kiminle berabersin? Ona da dikkat edeceksin. Söylemlerine dikkat edeceksin. Çok önemli. Çok önemli. İşte bak bu oluyor. Böyle şeyler oluyor. Maalesef. Yani. Evet, şimdi biz dönelim. Gelişmeler tabii hızlı. Bakın yani şimdi şu anda Özgür Özel CHP'den istifa etti. Adeta ülke siyaseti çalkalanıyor diyebilirim. Çünkü bu önemli gelişmeyi bekliyor idi herkes. Ve şimdi bundan sonra çok daha ummalı bir çalışma ortaya konacak. Evet. Özgür Özel burada açıklama yapıyor herhalde arkadaşlar. Evet, şimdi Özgür Özel tabii ki son dönemde muhalif düşüncenin bir lideri, tam bir lideri. Bunun da altını çizelim. Gerçekten önemli bir siyasi figür haline geldi ve önümüzdeki dönemde en çok konuşacağımız isimlerden biri. Şimdi Özgür Özel'in bir takıntısı var. Ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım. Kazanacak birini aday yapacağım. Değil mi? Böyle diyordu. Ya şimdi bu nasıl bir çelişki ya Rabbim? Ya sen sağdasın ve arkanda milyonlarca insan, onları sürüklüyorsun. Neden? Şimdi şöyle düşünelim. Rekortmen atlet var. Rekora koşacak ve ipi göğüsleyecek. Ve o diyor ki hayır ben koşmayacağım. Benim yerime şu arkadaşımı koşturacağım. Böyle bir şey olabilir mi? Bugüne kadar ki Özgür Özel'in bütün söylemleri CHP'de kalmalı. Artık CHP'li değil. Ve CHP genel başkanı iken, grup başkanı iken ne söylemişse geçerliliğini yitirmiştir. Yitirmiştir. Şimdi vatandaşı manipüle etmeye gerek yok. Sahaya çıkıp milyonları arkandan sürükleyip ondan sonra ben bu topa girmem deme lüksü yok. Vatandaş şu anda Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını yürekten istiyor. Yürekten istiyor. Ki o yüzden peşine takılan insanlar ciddi bir mücadelenin içerisine girmiş durumdalar. Özgür Özel şapkayı önüne koymalı, yeniden bu konuyu değerlendirmeli diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, haber maratonuna devam edelim biz. RTÜK Başkanı Mehmet Danış şöyle diyor: savunmasız gruplara yönelik koruma yaklaşımını daha da genişlettik. İzleyelim. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Danış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital riskleri araştırma komisyonunda yaptığı sunumda şiddet içerikleri, siber zorbalık, evet, dezenformasyon ve yaşlılara uygun olmayan yayınlar çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini olumsuz etkileyebildiğini dile getirerek radyo ve televizyon üst kurulu olarak çocukların hem geleneksel yayıncılıkta hem de internet üzerinde sunulan isteğe bağlı yayın hizmetlerinde güvenli bir medya ortamına erişmesi temel önceliklerimiz arasındadır dedi.
1: Çocukların karşısına yeni risk alanları da çıkarmıştır. Şiddet içerikleri, siber zorbalık, mahremiyet ihlalleri, dezenformasyon ve yaşlarına uygun olmayan yayınlar çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini olumsuz etkileyebilmektedir. Üstelik bütün çocukların karşılaştıkları içerikleri yalnızca kendi tercihleri belirlememektedir. Algoritmik öneri sistemleri izleme alışkanlıklarından hareketle benzer içerikleri sürekli öne çıkarabilmekte ve kimi zaman zararlı içeriklerin görünürlüğünü artırabilmektedir. Bu nedenle çocukların dijital ortamda korunması yalnızca ailelere bırakılabilecek bireysel bir mesele değildir. Bu konu kamu kurumlarının, yayıncıların, teknoloji şirketlerinin, eğitim camiasının ve toplumumuzun ortak sorumluluğudur. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak çocukların hem geleneksel yayıncılıkta hem de internet üzerinden sunulan isteğe bağlı yayın hizmetlerinde güvenli bir medya ortamına erişmesini erişmesi temel önceliklerimiz arasında.

0: Bu doğrultuda çalışmalarımızı koruyucu yayıncılık, farkındalık ve eğitim, nitelikli içeriklerin teşviki, etkin denetim ve uluslararası işbirliği anlayışıyla sürdürüyoruz. Çocukların korunmasına yönelik en önemli araçlarımızdan biri akıllı işaretler koruyucu sembol sistemidir. Bu sistem bir programın taşıyabileceği zararlı içerikler ile hangi yaş grubuna uygun olduğu konusunda izleyicileri yayın öncesinde bilgilendirmektedir. Üst kurulumuzdan lisanslı dijital platformlarda da kullanılması zorunlu olan akıllı işaretler sistemini dijital yayıncılığın değişen ihtiyaçlarına uygun biçimde iletişim, psikoloji ve sosyoloji gibi disiplinler arası akademisyenlerden ve uzmanlardan oluşan bir heyetin çalışmasıyla güncelliyoruz. Kısa zaman içerisinde uygulamaya başlayacağımız yeni koruyucu sembol sisteminde şiddetin türleri, ayrımcılık, intihar gibi isteğe bağlı yayın hizmetlerine özel yazılı uyaranlar geliştirdik. Çocukların korunmasına yönelik kriterleri güçlendirdik. Savunmasız gruplara yönelik koruma yaklaşımını daha da genişlettik. Günümüzde çocuklar için önemli bir sorun olan zorbalık ilk kez çok boyutlu şekilde ele alındı. Kumar gibi davranışsal bağımlılık, uyuşturucu gibi madde kullanımına ve dilin doğru kullanımına özen gösterilerek bağımlılık ve uygunsuz dil olmak üzere iki yeni içerik sembolü eklenmesi planlanmaktadır.
1: Evet, Özgür Özel'in yeni partisinin adı Yeni Parti. Evet, çok konuşulmuştu partinin ismi ne olacak. Yani isimler, parti isimleri yani gerçekten de önemli mesajlar verebiliyor. İşte yeni parti, yeni iktidar arayışı, yeni muhalefet, değil mi? Yani böyle bir yeniye karşı da insanlarda ciddi bir böyle ilgi de vardır. Yani yeni bir şeye hemen sarılırlar. Ama bazen de muhafazakar yapılı insanlar yeniye karşıdır. Geleneksel, değil mi, olan şeyleri daha çok böyle tutarlar. Şimdi ya burada tabii CHP'nin vekil sayısı 135'ten 44'e düştü. Evet, yani CHP yani ne durumlara geldi? Nasıl böyle oldu? Şimdi parti içerisindekilerin tabii ki algısıyla sadece sandığa gidip partiye oy veren, CHP'ye oy veren vatandaşın algısı gerçekten çok ayrı. Çok ayrı. Şimdi 135'ten 44'e düşen vekil sayısı CHP artık etkinliğini yitirdi gibi gözüküyor. Ama yeni parti 91 milletvekiliyle ana muhalefet partisi haline de geldi. Evet, 90 vekil olarak gösteriyorlar burada. Yani işte değişebilir. Yeni haber çünkü. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi 277. DEM Partisi 56. Milliyetçi Hareket Partisi 46. Evet, CHP 45. Evet, bir milletvekili herhalde gitti geldi. Gidiyor mu, geliyor mu belli değil. Tabii her şeyin netlik kazanması için biraz daha zamana ihtiyaç var sayın izleyiciler. Şimdi şöyle bir iç siyasete bir virgül atıp bekleyelim. Bir sınırlarımız ötesine gidelim. Son dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok konuşuldu. Şimdi hani yavru vatan demiyoruz. Artık kardeş ülke diyoruz. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti büyüdü, gelişti, kurumsallaştı ve bir devlette olması gereken her şey oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şu konuşuluyor. Neden adımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti? Evet. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olsun. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olsun. Yani güneyi bırakalım. Direkt Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bak ne kadar böyle kulağa da hoş geliyor. Çok da mantıklı. Yani

0: 74'ten beri gelen bir süreç var. Ve o süreci de çok, yani böyle ince değil mi, yani şey düşünürsek temsil ediyor. Artık bir parçasıydık Kıbrıs'ın. Vazgeçtik ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduk. Evet, Ersin Tatar 5. Cumhurbaşkanı biliyorsunuz. Yani sık sık Türkiye'ye geliyor. Özellikle bölgemize, Akdeniz bölgesine sık ziyaretler yapıyor. Ki Kıbrıslı vatandaşlarımızın da bu bölgede yoğunlukta olduğunu biliyoruz. Şöyle demiş Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'la bir anlaşma ancak iki devletli bir anlaşmayla olur.
1: Ayrım yapmadan onlara da her türlü güvenliği sağlayabilmiş ve adanın gelişmesi için o ticaret yollarında Ortodokslar da orada kimsenin de marifetiyle nüfus sayılarına atılmışlar. Ama esas bizlerin sıkıntısı 1878'de başlar. 1878'de Osmanlıların sıkıntıları, Rusya'nın buralara saldırıları ve İngiltere'nin bir süreliğine Osmanlı'nın yanında durması ile bir anlaşma yaptı ve 1878'de ada İngiltere'ye kiralanır. İşte o ada İngiltere kiralığında Kıbrıs Türk'ünün en sıkıntılı günü başlar. Çünkü Osmanlı bayrağı bizim bayrağımız iniyor, onun yerine İngiliz bayrağı çekiliyor ve ada ağlamaya başlıyor. Rauf Rahim Bektaş'ın dedesi Şehirli Mehmet hatıralarında o bizim Kıbrıs Türk'ünün yıkıldığı gündü. Ve hep acaba Türk askeri, Osmanlı askeri gidiyor, ne zaman geri gelecek şeklinde bir umutla orada Osmanlıları uğurluyorlar. O tarih tabii 20 Temmuz 1974'ün 96 yıl sonra. Ama o dönemde, İngiliz döneminde bizlerin ataları birçoğu tekrar Anadolu'ya geri dönüş yapıyorlar. 1920-1930 yıllarda Rum ve Yunanlıların kilisenin Kıbrıs Yunanistan'a bağlamak için İngilizlere olan baskıları. Çünkü İngiltere Yunanistan buna rahat. Şimdiki İngiltere kralı Prince Charles Yunan kralının torunudur. Babası kraliçenin eşi Prince Philip Yunan kralının oğluydu. Dolayısıyla akrabalık bağları var. Bu akrabalık bağları ile tabii İngiltere Yunanistan'a yakınlığıyla Yunanistan'ın da her zaman Ege adalarından sonra Rodos ve Girit'in Yunanistan'a bağlamasıyla daha sonra Kıbrıs'ı da Yunanistan'a bağlamak suretiyle Ege adaları, Ege Denizi, Rodos, Girit, Kıbrıs'ı da Yunanistan'a bağlamış olsaydı büyük Yunanistan hayalleriyle, ki bunu internette Google'a girdiğinizde görüyorsunuz, denizleri de kendilerini toprağa diye sayarlar. Çünkü o ideolojide denizin adı da toprak. O da toprak olduğu için büyük Yunanistan ta oralardan Kıbrıs'a kadar bütün denizler de onların, Yunan denizi. Ama işte tabii bizlerin her türlü mücadelesi, ana vatanın Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş savaşları, istiklal savaşları ve o zamanlardan Büyük Önder'in ifadeleri vardır subaylarına. Dikkat ediniz, Lozan Anlaşması'yla Kıbrıs Misal Şimdilik'in dışında kalabilir. Ancak Kıbrıs asla düşmanına geçmemeli. Ve dolayısıyla ben hep şöyle ifade edeyim. Ana vatan, yavru vatan, mavi vatan, gök vatan, dört vatan birlikte geleceğe güçlü adımlarla yürüyebilmeli.
0: Tabii ki Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim de kulağımıza gerçekten böyle oturdu, dilimize de oturdu, kulağımıza da hoş geldi. Bakalım, tabii Kıbrıs Türk'ünün iç meselesi ne uygun görüyorlarsa biz tabii ki onlara destek vereceğiz. Şimdi yani geçtik yıllarımıza geri gidelim. Ya bir zamanlar değil mi, böyle 70'li yıllar böyle sabahın köründe kalkar televizyon arardık. İşte çok az sayıda televizyon vardı. Muhammed Ali değil mi? Boks maçları çok ilgi görürdü. Muhammed Ali Müslümanlar için bir ikondu ve bir simgeydi. Ve çok takip edilmesi gereken de maçlar yapardı. Şimdi Amerika'da işte yapılan müsabakalar canlı yayınla ancak bize saat 4, 5, 6 gibi saatlere denk gelirdi. 2026 aynı heyecan, aynı o günkü şevkle bu sefer kendi evlerimizde televizyon karşısına geçtik. Türk milli takımının başarılarını alkışlamak için maalesef bir türlü gruptan çıkamayan milli takımımız bize o heyecanı yaşatamadı. Her ne kadar ABD'yi son dakikalardaki golüyle mağlup etse dahi sonuç değişmedi. Ve bir ay boyunca milli takımsız maçlarımızı izlemek zorunda kaldık. Bizim çocukları çok şişirdik. Saçına, kaşına, bıyığına verdikleri özeni sahada, mücadelede göstermediler. Unutmamak gerekir. Her başarının bir ödülü var ise, her başarısızlığın da bir karşılığı olmak zorunda. Tabii ki her şey bitmedi. Yeni sayfalar mutlaka bundan sonra da açılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, Türkiye futbolunun, Türk sporunun güçlü olmasını istiyoruz mesajı verdi.
2: Tabii spor kitleleri hareketlendiren önemli bir olgu. Bizim için de çok çok kıymetli. Bütün herkesin, özellikle ülke olarak futbolla yatıp futbolla kalktığımız, müsabakalarla ilgili değerlendirmeleri yaptığımız önemli bir husus. Şimdi özellikle 6222 sayılı yasanın bize verdiği yetkiler çerçevesinde uygulamalarımızı takip ediyoruz. Ama en önemli şey yasanın çıkarılması değil, uygulanması. Bu hususta da değerli bakanımızla ve Adalet Bakanımızla da beraber gerekli değerlendirme yaptık. Federasyon Başkanımız da ifade ettiği gibi Türkiye dünyanın en modern stadyumlarına sahip. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekten spor tesisleri devrimi yaşanmaktadır ülkemizde. Çok büyük stadyumlar, değerli tesisler, yatırımlar, büyük yatırımlar gerçekleştirildi. Sporda büyük organizasyonlar alıyoruz, büyük yatırımlar yapıyoruz. Milli takımlarımızın yaptığı başarılar, uluslararası alandaki başarılar ama bütün bunların yanında tabii bir spor kültürü var. Bu spor kültürünün yaygınlaşması, paylaşılması, sporun bir toplumsal uzlaşı sahası olması için de hep beraber çalışmamız lazım. Bu çok önemli. Bu kültürü oluşturmamız gerekiyor. Taraftar kitlesinden yöneticisine kadar, sporun elemanlarından, futbolcusundan, hakeminden, teknik direktöründen herkese görevler düşüyor. Herkes bu süreç içerisinde katkı sunmak zorunda. Sadece işi İçişleri Bakanlığı'na, güvenlik alanına bırakamayız. Burada herkese görev düşüyor. Kulüp başkanına, kulüpteki yetkililere, federasyonun yetkililerine planlama yaparken, riskler oluştururken, değerlendirirken herkese görev düşüyor. Bunları çok ince şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii tecrübemiz var. Özellikle İstanbul'un, Ankara'nın, büyük şehirlerimizin çok tecrübeleri var. Liglere yeni gelen takımlar var. Süreçler bu yönden de önemli. Baktığınız zaman şunu ifade etmek istiyorum. Hepimiz bu işin içerisindeyiz. Hepimiz kendi üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Özellikle de değerlendirme yaptığımızda şu sosyal medyadan başlayan, ardından demeçlerle devam eden, müsabaka başlamadan pek çok sonucun ortaya çıktığı, suçlamaların ve toplumu gelen, işte taraftar kitlesini hareketlendiren şeylerin olduğunu görüyoruz. Bunları hep beraber çözmeliyiz. Buna engel olmalıyız. Hiçbir yetkisi, hiçbir karşılığı olmayan açıklamalarıyla insanları yönlendiren kişilerle başta olmak üzere bunu Adalet Bakanlığı çerçevesinde sosyal medya üzerinden yapan da kim olursa olsun, kim ne derse desin, hepsiyle bu alanda yasanın bize verdiği yetkiler çerçevesinde gerekli değerlendirmeleri, gerekli işlemleri yapacağız. Bunlar önemli. Buna müsaade edemeyiz. Biz bu ürün, bu değerli bir sporun, futbolun bu marka değerini yükseltmemiz lazım. Hepimize görev düşüyor. Tribünlerinde olay olan, patlayıcıların olduğu veya gösterilerin olduğu, hareketin olduğu, sahaya girildiği bir ortamda biz Bu

0: futbolumuzun markasını, değerini nasıl yükseltebiliriz, nasıl yapabiliriz?
1: Evet, şimdi efendim Mersin ve ilçelerinde hava durumunu ekranlara taşıyalım, sonra tekrar buradayım.

Mersin ve ilçelerindeki hava durumuna bir göz atalım. Ve güneşli uyandık. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz ise yer yer sağanak yağış olacak. Yarına baktığımızda 1-2 kısa süreli sağanak yağış, ardından güneş açacak. Ve şimdi de Mersin'in Anamur ilçesindeyiz. Anamur'da bugün hava çoğunlukla güneşli olacak. 35 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık parçalı bulutlu arası olacak. Yarına baktığımızda sağanak yağış, ardından güneş açacak. Aydıncık'tayız. Aydıncık'ta bugün sağanak yağış olacak. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz ise 1-2 kısa süreli sağanak yağış olacak ve 23 dereceye kadar iniyor sıcaklık değerleri. Yarın ise yer yer sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 31 dereceyi gösteriyor termometreler. Sağanak yağış olduğu için 1-2 kısa süreli dereceler sıcaklık değerleri de düşecek. Bozyazı'dayız. Bozyazı'da bugün çoğunlukla hava güneşli olacak. 35 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık parçalı bulutlu arası. Yarına baktığımızda sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 32 dereceye düşüyor sıcaklık değerleri. Mut'tayız. Mut'ta bugün çoğunlukla hava güneşli. 38 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda 1-2 kısa süreli sağanak yağış, ardından güneş açacak ve sıcaklık değerleri de gördüğünüz gibi 38'den 34'e düşüyor. Günler'deyiz. Günler'de bugün yer yer sağanak yağışlar olacak. 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık parçalı bulutlu arası olacak. Yarına baktığımızda yer yer sağanak yağış, ardından güneş açacak. Silifke'deyiz. Silifke'de bugün muhtemel sağanak yağış olacak. 34 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise muhtemel sağanak yağış olacak. Yarına baktığımızda 1-2 kısa süreli sağanak yağış, ardından güneş açacak ve 33 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Erdemli'deyiz. Erdemli'de bugün hava çok nemli. 32 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz çok nemli olacak. Yarına baktığımızda 1-2 kısa süreli sağanak yağış, ardından güneş açacak. Tarsus'tayız değerli izleyiciler. Tarsus'ta çoğunlukla hava güneşli. 33 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz yer yer sağanak yağış olacak. Yarına baktığımızda ise 1-2 kısa süreli sağanak yağış, ardından güneş açacak. Mersin'in son ilçesi Çamlıyayla'dayız ve baktığımızda sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış olacak. Ardından güneş açacak. 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Yarın ise yağmur geçişleri bizleri karşılayacak ve 22 dereceye kadar iniyor sıcaklık değerleri. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Evet, bugün 24 Temmuz önemli bir gelişme meydana geldi. Özgür Özel partisinden istifa ederek yeni partinin, adı Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesine imzasını koydu. CHP'den 91 milletvekili istifa ederek Yeni Parti'nin kurucu kurulunu oluşturdu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili sayısı 44'e düştü. Bundan sonraki gelişmeler çok önemli. Bizler de söz konusu gelişmeleri takip ederek sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. San TV, İçer TV ve San Radyo ortak yayınında birlikte olduk. Haber merkezinde tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.

Tepe Medya mobil uygulaması yenilendi. Beş radyo, iki televizyon, tek uygulamada. Kullanım kolaylığı, hızlı ulaşım parmağınızın ucunda. Tepe Medya mobil uygulama. Telefonunda, bilgisayarında.

0: Reklam kazandırır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: İçeceğini al, Han Restoranta gel. İçeceksizden harika balık, et ve mezeler Han Restorant'tan.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

saçlarının muzur ile yıkadım. Yüreğimde sevdasını sığdıramadım ve cemresinde ısındım.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin ulaşımına önemli katkı sağlayacak Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesinin temel atma törenine katıldı. Kentin en büyük katlı kavşağı olma özelliğini taşıyan proje tamamlandığından özellikle doğu-batı yönünde kesintisiz ulaşım sağlanırken kuzey-güney yönündeki trafik akışı da hız kazanacak ve rahatlayacak. Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir'in Anıt, Sevgi ve Göçmen katlı kavşaklarını başarıyla tamamladığını hatırlatan Başkan Seçer, Hal katlı kavşağında yakın zamanda hizmete açıldığını ifade ederek 4 adet katlı kavşak ve Yenişehir'de Mersin Merkez'in ilk Türk geçidini yapmamızın ardından bugün temel atarak 6. çalışmayı başlattık. Bu katlı kavşağımızda 2026 yılı sonuna kadar hizmete girecek diye konuştu. Yapılan ve yapılacak olan katlı kavşaklara ek olarak 4. çevre yolu devamı yol ve viyadük, Yenişehir 38. cadde Türk geçit, Yenişehir 21. cadde yeni yol açma ve Mersin Akdeniz Tarsus Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunun da programa alındığını belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir tarafından ilk kez viyadük çalışması yapılacağını da söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana Mersin'e yol yapım hizmetleri kapsamında 30 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarının, bunun yanı sıra önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yol yapım, katlı kavşak, viyadük ve bulvar çalışmalarının toplam maliyetinin 20 milyar lira olacağını söyleyen Başkan Seçer, umut ediyorum gelecek günlerde hayata geçireceğimiz projeler ve hizmetlerle Mersin'imizi çok daha güzel noktalara getirmiş olacağız ifadelerini kullandı. Meski Genel Müdürlüğü'nün Mezitli'de devam eden 32 milyon euroluk çalışması olduğunu anımsatan Başkan Seçer, 75. yıl Cumhuriyet, Davultepe, Deniz, Hürriyet, İstiklal, Seymenli ve Tece mahallelerinde mevcut içme suyu hattı şebekelerini yeniliyor ve büyük depolar yapıyoruz. Eylül-Ekim ayı gibi açılışını yapacağız. Büyükşehir olarak vatandaşların tüm taleplerine yanıt veriyor, hatta bazen sorumluluk alanımıza girmeyen bölgelerinde taleplerini alıyoruz diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533-974-4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kurulacağını açıkladığı yeni parti için hazırlıklar devam ediyor. Kurucular Kurulu için imza süreci tamamlandı. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin bugün İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Kararla politika faizi %37 seviyesinde sabit tutulmaya devam edilecek. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Vatan Caddesi Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi'nin temel atma töreninde yer aldı. Mega yaz projeleri arasında bulunan yatırımın hizmete girmesiyle kent içi trafik daha akıcı hale gelirken ana güzergahtaki yoğunluğunda önemli ölçüde azalması hedefleniyor. Toroslar Belediyesi Portakal Mahallesi'nde Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında güvenlik çalışmasını hayata geçirdi. İlçe genelinde kazaların yaşandığı ve çocuklar için risk oluşturan kanalın çevresi 1500 metre uzunluğunda tel çitle çevrilip güvenlik altına alındı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sanayiye ve ihracata değer katanlar plaket töreni düzenlendi. Törende Türkiye'nin 2025 yılı ISO 1. ve 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'yla TİM ilk 1000 ihracatçı listelerinde yer alan Mersin firmalarına plaketleri takdim edildi. Mersin'in Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla yürütülen soruşturmada Silifke Belediye Meclis Üyesi ve Silifke Belediye Spor Kulübü Eski Başkan Yardımcısı AŞ tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 11'e yükselmiş oldu. CHP Tarsus İlçe Örgütü önemli bir ayrılıkla gündeme geldi. Parti yönetiminde yaşanan hukuki ve siyasi gelişmelerin ardından farklı dönemlerde ilçe başkanlığı yapan 11 isim Tarsus Halciler Derneği'nde düzenledikleri toplantıda partiden istifa ettiklerini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 22 Temmuz'da yayımladığı taklit ve tahşiş listesinde Mersin'den iki firma da yer aldı. Denetimlerde Mutta Tam Yağlı Taze Kaşar diye satılan üründe bitkisel yağ, Yenişehir'de ise çiğ dana kıymasında kanatlı eti bulundu. Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir otel odasında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. 6 kişiye ise olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Mersin'de 14 gün önce elektrik akımına kapılan 1,5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği evin balkonunda bu kez anneanne akıma kapıldı. İlk müdahalesi yapılan Yıldız Kağan'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı hafif ticari araçta yaşamını yitiren anne ve oğlun cenazeleri Adana'da toprağa verildi. Kazada yaralanan baba ve diğer oğlun tedavisi sürüyor. Kadınlar Basketbol Ligi'nde Avrupa şampiyonu olan Çimsa ÇBK Mersin'den genel menajer Aslı İncer'le basketbolcular Sinem Ataş, Esra Ural, Beren Burke ve Ayşenaz Harma A-Milli Kadın Basketbol Takımı aday kadrosuna davet edildi. Davet FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de mücadele eden Yeni Mersin İdman Yurdu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı lacivertli kulüp 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Erdoğan'ı kadrosuna kattı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Seçil Kavuçuk Mersin basketbol kadrosunu Zeynep Yeşil transferiyle güçlendirdi.

0: Mersin Büyükşehir Belediyesi altyapısında yetişen ve daha önce de takımın formasını giyen Yeşil'le yeniden anlaşma sağlandı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Buse Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34

0: Üniversitesi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyon

Opsiyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Takvimler 24 Temmuz 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünya gündeminde siyasetten ekonomiye, kent yaşamından doğal afetlere kadar birçok önemli gelişmeler yaşandı. Ve baktığımızda CHP'de yeni parti süreci gündeme damga vururken Özgür Özel'in yeni oluşumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edildi. O görüntüleri sizlere aktaracağız. Rütük'ten çocukların dijital güvenliğine yönelik açıklamalar geldi. Aşırı sıcaklıkların sağlık üzerindeki etkileriyle ilişkin uzmanlardan peş peşe uyarılar yapıldı. Mersin'de ise ulaşımı rahatlatacak önemli bir projenin temeli atılırken kentte yaşanan elektrik kazası ve otel yangını gündeme geldi. Öte yandan dünyadaki önemli gündem başlıklarını da sizlere aktaracağız ve başlıyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeni partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte 91 milletvekili de CHP'den ayrılarak yeni parti kurucular kurulunda yer aldı. Yeni partinin kuruluş süresi ise resmen başladı. Ve devam ediyoruz değerli izleyiciler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyle ilgili tartışmaların gündeminde olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor ifadelerini kullanarak önceliğinin halkın sorunlarına çözüm üretmek olduğunu söyledi.
1: Önerileriniz, modelleriniz var. Buraya geldim. Bu insanlar bir anlamda unutulmuş insanlar. Bu insanlar aileleri var, çocukları var, sorunları var. Alın teri döküyorlar, kazanmak istiyorlar, çocuklarını iyi okullarda okutmak istiyorlar. Bu çocukların sağlık sorunu var, bunların sosyal güvenlik sorunu var. Bu insanlarla ilgilenmeyen bir siyasi partinin veya bir siyasi liderin Türkiye'nin sorunlarını çözme kapasitesi yok demektir. Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Ben çöp

0: Kağıt toplayan insanlarla da tarlada çalışıp mesai saati olmaksızın tarlada çalışıp alın teri döküp alın teriniyle kazanan insanların sorunlarını çözmek için ben yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur. Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum. Halkın arasında siyaset yapıyorum. Dolayısıyla günlük kısır tartışmaların ötesine çıkmak lazım. Bakın bugün sorunu olmayan hiçbir kesim yok. Sorunu olmayan hiçbir kesim yok. Çiftçiye bakın sorunu var. İşçiye bakın sorunu var. İşsizlere bakın sorunu var. Gençlere bakın sorunu var. Emeklilere bakın sorunu var. Sorunsuz kesim beşli çeteler ve onların yardakçıları. Onların hiçbir sorunu yok. Sarayda oturanlar, onların hiçbir sorunu yok. Onların hepsinin keyfi yerinde. Onların halkın sorunlarıyla ilgilenme gibi bir düşünceleri de yok. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu'ysa ben bu ülkede herkesin sorununa eğilmek zorundayım. Bana oy versin veya vermesin. Beni tercih etsin veya etmesin. Ben onun sorunlarını çözmek zorundayım. Dolayısıyla CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu. Bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek. Beraber gideceğiz. Beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız. Eğer sözcü olacaksak halkın sözcüsü olacağız. Eğer sözcü olacaksak şu çocukların sözcüsü olacağız. Onların okul sorunu var. Kim dile getirdi? Hangi siyasi parti dile getirdi? Oturuyorlar akşama kadar konuşuyorlar meclise. Ne konuşuyorlar? Meclise olmayan, adına sahte pusula, oy pusulası gönderilen insanlarla ilgili bu Türkiye ne yaptı? Meclis başkanı ne yaptı? Siyasi partiler ne yaptı? Ya parlamentoda olup da sahte oy pusulası gönderen sahtekarların hesabının sorulması gerekmiyor mu? Niye gerekmiyor? Ben bu çocukların hakkı için onu soruyorum. Bu çocukların hakkı için, bu aileler için. Kadın, çoluk, çocuk demiyorlar. Neredeyse günü 24 saati çalışıyorlar. Sizler de gördünüz hangi koşullarda çalıştıklarını.
1: Rütük Başkanı Mehmet Darış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı sunumda çocukların güvenli medya ortamına erişiminin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Darış, son 5 yılda çocukların gelişimini olumsuz etkileyen yayınlar nedeniyle 454 kez idari yaptırım uygulandığını ve toplamda 345 milyon lira civarında para cezası kesildiğini açıkladı. Ayrıca yapay zeka destekli denetim sistemiyle dijital yayınların daha etkin izleneceğini de söyledi.
2: Dijital ortamda korunması yalnızca ailelere bırakılabilecek bireysel bir mesele değildir. Bu konu kamu kurumlarının, yayıncıların, teknoloji şirketlerinin, eğitim camiasının ve toplumumuzun ortak sorumluluğudur. Radyo Televizyon Üst Kurulu olarak çocukların hem geleneksel yayıncılıkta hem de internet üzerinden sunulan isteğe bağlı yayın hizmetlerinde güvenli bir medya ortamına erişmesi temel önceliklerimiz arasındadır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı koruyucu yayıncılık, farkındalık ve eğitim, nitelikli içeriklerin teşviki, etkin denetim ve uluslararası işbirliği anlayışıyla sürdürüyoruz. Çocukların korunmasına yönelik en önemli araçlarımızdan biri akıllı işaretler koruyucu sembol sistemidir. Bu sistem bir programın taşıyabileceği zararlı içerikler ile hangi yaş grubuna uygun olduğu konusunda izleyicileri yayın öncesinde bilgilendirmektedir. Üst kurulumuzdan lisanslı dijital platformlarda da kullanılması zorunlu olan akıllı işaretler sistemini dijital yayıncılığın değişen ihtiyaçlarına uygun biçimde iletişim, psikoloji ve sosyoloji gibi disiplinler arası akademisyenlerden ve uzmanlardan oluşan bir heyetin çalışmasıyla güncelliyoruz. Kısa zaman içerisinde uygulamaya başlayacağımız yeni koruyucu sembol sisteminde şiddetin türleri, ayrımcılık, intihar gibi isteğe bağlı yayın hizmetlerine özel yazılı uyaranlar geliştirdik. Çocukların korunmasına yönelik kriterleri güçlendirdik. Savunmasız gruplara yönelik koruma yaklaşımını daha da genişlettik. Günümüzde çocuklar için önemli bir sorun olan zorbalık ilk kez çok boyutlu şekilde ele alındı. Kumar gibi davranışsal bağımlılık, uyuşturucu gibi madde kullanımına ve dilin doğru kullanımına özen gösterilerek bağımlılık ve uygunsuz dil olmak üzere iki yeni içerik sembolü eklenmesi planlanmaktadır. Ayrıca yaş kategorilerine de 10+ ve 16+

0: sembollerin eklenmesi ve çocuklara yönelik olumsuz içerik taşıyan yayınların yayınlanma saatlerinin yeni semboller ışığında yeniden düzenlenmesi yapılacaktır. Böylece hem içeriklerin daha doğru sınıflandırılmasını hem de ailelerin daha bilinçli tercihler yapabilmesini hedefliyoruz. Bunun yanında dijital platformlarda ebeveyn kontrolü, çocuk profili, PIN uygulaması ve içerik filtreleme araçlarının etkin biçimde sunulmasını yakından takip ediyoruz. İyi Uykular Çocuklar uygulamasıyla da çocukların geç saatlerde gelişimine zarar verebilecek yayın içeriklerine maruz kalmasını azaltmaya amaçlıyoruz. Ailelerin bilinçlendirilmesine ve uygulanabilir koruyucu politikaların geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri değerlendirildi. Çocuk dostu medya politikamız yalnızca zararlı içeriklerle mücadele etmekten ibaret değildir. Nitelikli ve güvenilir içeriklerin desteklenmesini de denetim kadar önemli görüyoruz. Bu anlayışta aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri teşvik ödülleri kapsamında örnek yapımları destekliyor, çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlayan içeriklerin artmasını teşvik ediyoruz.
1: Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs'ta kalıcı çözümün ancak iki devletli modelle mümkün olduğunu söyledi. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var olmak zorundadır. Bu kadar büyük bir mücadelenin boşa çıkmasına kimse müsaade edemez açıklamasında bulundu.
2: Lozan Anlaşması ile Kıbrıs İsa kimliğinin dışında kalabilir. Ancak Kıbrıs asla düşmanına geçmemeli. Ve dolayısıyla ve hep şöyle ifade edeyim. Ana vatan, yavru vatan, mavi vatan, gök vatan, dört vatan birlikte geleceğe güçlü adımlarla yürüyebilmeliyiz. Hemen aslında dayanalım. Kameralara bakıp konuşuyorum. Bizim muhalifler var. Biliyorsunuz her yerde var muhalifler de. Gene bu hamaset yapar. Şöyle. Bunun hamaseti olabiliyor ama neticede. Bir daha vatan vardır, millet vardır, bayrak vardır, muhaderat vardır, tarih vardır, beka vardır, gelecek vardır ve dolayısıyla vatan bu anlamda hepimizin geleceği için çok önemli ve omuzlarımızdaki emanetin, mirasın geleceğe taşınması bakımından bunların yüreğine hisseden bir milletin sahip çıkacağı değerlerimiz. Sahip çıkacağı değerli kardeşlerim, bugün Alanya'da. Alanya benim için çok anlam ifade eder. Yakın dostlarıma söyledim. 5 yaşında buradaydım. Şimdi 65 yaşındayım. Yaşımı sakın yok. 65 yaşındayım. Sağlığım gayet yerinde. 60 yıl önce buradaydım. Rahmetli babam, rahmetli dedem ve bir yeğenimiz Oktay Fırdın. Bu 3 kişi aldı bizi geldi. Çünkü biz Kıbrıs'a denize giremedik. Hep bunlardı. Bu Maraş'ta, Girne'de falan korkuyorduk açıkçası. Çünkü her türlü şey olabilirdi. 1500 kaybımız var. Allah'ın götürdüler, buldular. Neyse, Allah korudu. Dediler, buradan bir yer aldı. Daha yazları geçelim şeye, Alanya'mıza. Buradan nehre gidecek çocuklar falan, tatile falan. Kemal Atlı'ya Allah rahmet eylesin. Sizlerin bir hemşerisi Alanya'lı. Şimdi oğlu var. Kemal Atlı. Tanıştık ve münasebetlerimizi anlattık. 60 yıl evvel buradaydım. Dedemden, babamdan, Oktay Fırdın Efendi'ne, babam Gülsün Tatar, dedem Cemal Müsade, bu arada Alparslan Türkeş'i, sınır var zaten şimdi, rahmetli dedem Cemal Müsade. Oktay Fırdın bunları anlatıyor, kayıtlara geçsin diye. Çünkü bunlar önemli detaylardır. Kaporu yatırdılar. Ondan sonra tabuyu almaya gelince Türkiye Cumhuriyeti tabii kendinin kanunları var. Yasaları var. O zaman yabancıya mal satışı kolay değil.
1: Ve uzmanlardan açıklamalar var değerli izleyiciler. Uzmanlar aşırı sıcaklıkların özellikle kalp hastaları, hipertansiyon hastaları, yaşlılar ve fazla kilolu kişiler için ciddi risk oluşturduğu uyarısında bulundu. Kan sulandırıcı ilaç kullanan vatandaşların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini belirten uzmanlar, bol su tüketilmesini, öğle saatlerinde dışarı çıkılmamasını ve güneşten korunmasını tavsiye etti.
3: Yasaların tabii başlamasıyla birlikte

0: Bütün insanlar bu sıcaklardan rahatsız oluyorlar ama kalp hastalığına yatkınlığı olan ya da kalp hastalığı olan, ameliyat olan hastalarda sıcakların etkisi daha fazla. Biliyorsunuz bu sıcakların etkisini en fazla Fransa ve İtalya'da çok fazla görüldü. Fransa'da bir sürü insan sıcaklardan dolayı kaybedildi. Bizim için niye önemli? Özellikle kalp hastalıkları için. Bizim hastalarımız kan sulandırıcı ilaç kullanıyor. Özellikle kalp kapağı değişmiş olan hastalarımız varfarin denilen bir ilaç kullanıyor ki bu işte sıcak havalarda eğer güneşin altında insanlar dolaşacak olursa beyin damarlarının çatlamasıyla birlikte sıcaktan çatlama kanamayı durdurulamayan kanamalara sebebiyet verebilir. Ayrıca yine kalp rahatsızlığı olup işte bypass ameliyatı olan veya bypass olmasa bile stent koyulup Plavix, aspirin cinsi ilaçlar kullanan hastaların da bu sıcaklarda yine vazodilatasyon etkisiyle kanama riskleri artmaktadır. Bol su içilmesini özellikle, gölgede kalınmasını, öğlen saatlerinde dışarıya çıkıp güneş altında dolaşılmamasını, denize gidiyorlarsa mümkünse öğlen saatlerinde güneşin en yoğun olduğu zamanlarda güneş altında bulunmamaları, denize girmemelerini, işte varis şikayetleri varsa bu hastaların yine sıcak kuma basmamaları öğlen sıcağında öncelikle tavsiye ediyoruz ki daha sağlıklı olarak bizimle beraber olsunlar, toplum içerisinde yaşasınlar. Mümkünse de doktorlarından uzaklaşmasınlar. Bu sadece kalp hastalığı olanlar değil, yaşlılar da sıcaklarda bir risk altındalar. Artı kilolu, fazla kilolu hastalarda yine sıcakta risk, hipertansiyonu olan hastalar. Bir sürü insan hipertansif olmasına rağmen hipertansiyonunun farkında değil. Biz bunlarla nasıl karşılaşıyoruz? Gecenin bir yarısı 112 ile telefonla uyanıyoruz. Niye uyanıyoruz? Hastanın işte aort damarı yırtılmış, müdahale. Bu da tansiyonu yüksekliği. Sıcakta güneşin altında dolaşmak da insanların tansiyonunu yükseltiyor. Mümkünse yaz aylarında bu tip ailesel yatkınlığı olanlar, hasta olmasalar da tansiyonlarını kontrol etmeleri, bol su tüketmeleri ve güneşin altında dolaşmalarını tavsiye ediyoruz. Güneşin altında çalışanlar mümkünse şapka kullansınlar, başlarının altına bir ıslak mendil koysunlar. Yani mümkün olduğu kadar güneşten sakınmamız lazım. Yani bu sağlıklı insanın da başına gelebilir. Hiçbir şeysi yoktur ama güneşin altında çok fazla kalırsa işte güneş çarpması denilen bir takım olaylar oluşabilir. İşte damarlarının genişlemesine bağlı olarak damar çatlamasına eş olarak beyin kanamalarıyla karşılaşılabilir.
1: Mersin'de ulaşımı rahatlatacak Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesinin temeli atıldı. Törene katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mega yaz yatırım dönemi kapsamında birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyerek hedeflerinin daha yaşanılabilir ve güçlü bir Mersin oluşturmak olduğunu söyledi.
2: Bugün Mezitli'de bu bölge için çok önemli olan bir katlı kavşak çalışmasını başlatmış olacağız hep beraber.
3: Mersin'de ulaşımı rahatlatacak Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesinin temeli atıldı. Temel atma törenine Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı. Törende konuşan Seçer, mega yaz olarak adlandırdıkları yatırım döneminde birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.
2: Bu yazı mega yaz olarak değerlendirdik. Birbirinden önemli, değerli. Mersinli hemşehrilerimize seçim öncesi söz verdiğimiz yatırımların özellikle bütçe olarak da yüksek bütçeli yatırımların temel atma törenlerini art arda yapıyoruz.
3: Altyapı ve üst yapı yatırımlarının sürdüğünü söyleyen Seçer, amaçlarının Mersin'i daha yaşanabilir ve daha güçlü bir kent haline getirmek olduğunu ifade etti.
2: Hem altyapı, hem üst yapı, hem yol çalışmaları Mersin'imizin dünya kenti olması için, hani Mersin'imizin ününün Türkiye'yi de aşması, dünyanın dikkatini çeken, her yönüyle saygın,

0: kentleşmesi, temiz bir çevrede insanların yaşaması, Mersin gibi Türkiye'nin özeti olan bir sosyolojiye sahip bu şehirde yaşayanların hem refah olarak yüksek refah seviyesinde hem de huzur olarak birlik, beraberlik, kardeşlik anlayışı olarak birlikte yaşama hukukunun en güzel örnekleri sergilendiği bir kent yapma arzusuyla çalışmalarımız devam edecek. Evet, hazır mıyız arkadaşlar?
1: Evet.
0: Başlatıyoruz, startı veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

0: İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili karar açıklandı. Mahkemeye çıkarılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı. Bir şüpheli hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı yasağı uygulanırken 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği 21 şüpheliden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı. Tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkan bir şüpheli hakkındaysa ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Savcılığın adli kontrol talep ettiği diğer 9 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Amasya'nın Taşova ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle 41 evin çatısı uçtu, bir caminin minaresi kısmen yıkıldı, bir kişi yaralandı. Bölgede hasar tespit ve iyileştirme çalışmaları ise devam ediyor.
1: Amasya'nın Taşova ilçesinde etkili olan fırtına ve dolu büyük hasara yol açtı. Evlerin çatıları uçtu, bir caminin minaresi kısmen yıkıldı. Olayda bir kişi yaralandı. Valiliğin açıklamasına göre fırtınanın ardından 112 acil çağrı merkezine çok sayıda ihbar ulaştı.
2: Bizim dükkanlar hep su altında kaldı.
1: Toplam 41 evin çatısı uçtu. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Ekipler hasarın yaşandığı noktalarda çalışma başlattı. Bölgede hasar tespit ve iyileştirme çalışmaları sürüyor.
0: Mersin'de 14 gün önce elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki çocuğun yaşadığı evde bir kez daha elektrik faciası yaşandı. Bu kez çocuğun anneannesi balkonda elektrik akımına kapılarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürerken aile ihmal iddiasıyla sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedi.
1: Mersin'de 14 gün önce elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki çocuğun yaşadığı evde bir kez daha elektrik faciası yaşandı. Bu kez çocuğun anneannesi akıma kapılarak yaralandı. Olay Akdeniz ilçesi Gündoğdu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Yıldız Konut evinin balkonunda halı çırptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan kadın ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Aynı evin balkonunda 24 Haziran'da meydana gelen olayda 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti. Anneanne Yıldız Konut'ta torununu kurtarmaya çalışırken hafif yaralanmıştı. Yaşanan son olayın ardından aile ihmal iddiasıyla yetkililere tepki göstererek sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedi.
3: Bundan 10 gün önce benim oğlumu kaybettim. Pazartesi günü de yeğenimi kaybettim.

ettim 9 aylık anne karnında vefat etti. Ve şu an bundan bir saat önce annem, yine anneme elektrik çarptı halı çırparken. Yani bağırma sesiyle zaten biz içeriye

0: oğlumu kaybettim. Annemi de mi kaybedeceğim? Sonuna kadar şikayetçiyiz. Ailemiz yok olduktan sonra mı bu sorun çözülecek?
1: Sesi kesilince biz anladık elektrik çarptığını. Baktık hemen ambulans çağırdık. Ağır bir şekilde hastaneye kaldırdılar. Bizim artık yapabilecek bir şeyimiz kalmadı. Bizim elimizden bir şey gelmiyor. 2 yaşındaki bir evladımızı kaybettik. Artık bu evde yaşamaya korkar olduk. Bütün ailemizin ölmesini bekliyorsunuz önlem almak için.
2: İran, ABD'nin sabah saatlerinde düzenlediği saldırıya misilleme olarak Kuveyt-Irak sınırını hedef aldı. Füze ve İHA'larla hedef aldı. Saldırıda maddi hasar oluşurken can kaybı yaşanmadı. Güvenlik önlemleri artırılırken sınır kapısı geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
3: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim yeni bir saldırıyla tırmandı. İran, ABD'nin düzenlediği saldırıya misilleme yaptı. Kuveyt'le Irak arasındaki Alabdali sınır kapısı füze ve İHA'larla hedef alındı. Kuveyt Savunma Bakanlığı saldırıyı doğruladı. Açıklamada maddi hasar meydana geldiği ancak can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Güvenlik önlemleri artırılırken sınır kapısı geçici olarak kapatıldı.
2: Macaristan Başbakanı Budapeşte'de yaptığı canlı yayın sırasında tükürüklü saldırıya uğradı. Saldırıya sakin bir şekilde karşılık veren başbakan, saldırgandan şikayetçi olmayacağını ve ek koruma talebinde bulunmayacağını açıkladı.
3: Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Budapeşte'de sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında tükürüklü saldırıya uğradı. Olay başbakanın başkentte bir bakanla birlikte yürüdüğü sırada yaşandı. Yaşlı bir kişi buraya gelmeye nasıl cüret ettiniz diye bağırdıktan sonra Magyar'a doğru tükürdü. Magyar saldırıya size afiyet diliyorum sözleriyle karşılık verdi ve yürümeyi sürdürdü. O anlar canlı yayına da yansıdı. Daha sonra açıklama yapan başbakan destekçilerine sakin olmaları çağrısında bulundu. Saldırgandan şikayetçi olmayacağını açıklayan Magyar olay nedeniyle kişisel koruma talebinde de bulunmayacağını söyledi. Uzmanlarsa yaşanan olayı ciddi bir güvenlik zafiyeti olarak değerlendirdi.
2: Çin'de Bavi Tayfunu sırasında oluşan hortum bir aracı havaya doğru savurdu. Şiddetli rüzgar ağaçları devirirken elektrik hatlarında hasarlar oluştu ve 2 milyon 200 binden fazla kişi ise güvenli bölgelere tahliye edildi.
3: Çin'de Bavi Tayfunu sırasında oluşan hortum bir aracı havaya savurdu. Hortum Zhejiang eyaletinde bir otoyolda meydana geldi. Görüntülerde bir aracın havaya kalktığı, başka bir aracınsa savrulduğu görüldü. Yetkililer Zhejiang, Şanghay ve Fujian'da 2 milyon 200 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.
2: Hindistan'ın Assam eyaletinde etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel felaketinde can kaybı sayısı 41'e yükseldi.
3: Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel felaketinde can kaybı 41'e yükseldi. Yetkililer sellerden yaklaşık 900 bin kişinin etkilendiğini, yaklaşık 30 bin kişinin ise kurulan geçici barınaklara yerleştirildiğini açıkladı. Aşırı yağış nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. Binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvan da sele kapıldı. Karadan ulaşılamayan bölgelere yardım çalışmaları havadan sürdürülüyor.
4: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.

0: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: Reklam kazandırır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: Booking.com'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
11: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin ulaşımına önemli katkı sağlayacak Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesinin temel atma törenine katıldı. Kentin en büyük katlı kavşağı olma özelliğini taşıyan proje tamamlandığında özellikle doğu-batı yönünde kesintisiz ulaşım sağlanırken kuzey-güney yönündeki trafik akışı da hız kazanacak ve rahatlayacak. Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir'in Anıt, Sevgi ve Göçmen katlı kavşaklarını başarıyla tamamladığını hatırlatan Başkan Seçer, Hal katlı kavşağında yakın zamanda hizmete açıldığını ifade ederek 4 adet katlı kavşak ve Yenişehir'de Mersin Merkez'in ilk Türk geçidini yapmamızın ardından bugün temel atarak 6. çalışmayı başlattık. Bu katlı kavşağımızda 2026 yılı sonuna kadar hizmete girecek diye konuştu. Yapılan ve yapılacak olan katlı kavşaklara ek olarak 4. çevre yolu devamı yol ve viyadük, Yenişehir 38. cadde Türk geçit, Yenişehir 21. cadde yeni yol açma ve Mersin Akdeniz Tarsus Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunun da programa alındığını belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir tarafından ilk kez viyadük çalışması yapılacağını da söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana Mersin'e yol yapım hizmetleri kapsamında 30 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını, bunun yanı sıra önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yol yapım, katlı kavşak, viyadük ve bulvar çalışmalarının toplam maliyetinin 20 milyar lira olacağını söyleyen Başkan Seçer, umut ediyorum gelecek günlerde hayata geçireceğimiz projeler ve hizmetlerle Mersin'imizi çok daha güzel noktalara getirmiş olacağız ifadelerini kullandı. Meski Genel Müdürlüğü'nün Mezitli'de devam eden 32 milyon euroluk çalışması olduğunu anımsatan Başkan Seçer, 75. yıl Cumhuriyet, Davultepe, Deniz, Hürriyet, İstiklal, Seymenli ve Tece mahallelerinde mevcut içme suyu hattı şebekelerini yeniliyor ve büyük depolar yapıyoruz. Eylül-Ekim ayı gibi açılışını yapacağız. Büyükşehir olarak vatandaşların tüm taleplerine yanıt veriyor, hatta bazen sorumluluk alanımıza girmeyen bölgelerinde taleplerini alıyoruz diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
10: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu projesi hakkında açıklamada bulundu. Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi projesinin alt ve üst yapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihalenin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini bildirdi. Mehmet Şimşek enflasyonla ilgili değerlendirmede bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde iyileşme yaşandığını belirtti ve uygulanan ekonomi politikalarının kalıcı kazanımlar hedeflenerek sürdürüldüğünü ifade etti. Özgür Özel, yeni partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Yeni partiye ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu

0: Anadolu Özgür Özel'in yeni partinin kuruluşu açıklamasının ardından yayınladığı mesajda "Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Benim siyaset anlayışım budur" dedi. Avrupa Birliği, Rusya'nın enerji, finans, kripto varlıklar ve ticaret alanlarını hedef alan 21. yaptırım paketini resmen kabul etti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, yeni yaptırım paketinin son 4 yılın en geniş kapsamlısı olduğunu belirtti. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ulaşımı rahatlatması hedeflenen Vatan Caddesi Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi'nin temel atma töreninde yer aldı. Mega yaz projeleri arasında bulunan yatırımın hizmete girmesiyle kent içi trafik daha akıcı hale gelirken ana güzergahlardaki yoğunluğun da önemli ölçüde azalması hedefleniyor. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, son günlerde kentte görülen iri çekirgeler ve sosyal medyada yer alan çekirge istilası iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yılmaz, 22 Temmuz tarihi itibarıyla Mersin'de tarımsal üretimi tehdit eden veya ekonomik zarara neden olan bir çekirge istilası tespit edildiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmadığını ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle hayata geçirdiği Mersin Yeşilşehir Eylem Planı'nın hazırlık sürecini başlattı. Çalıştayla başlayan süreçte iklim değişikliğinden ulaşım ve enerjiye, su ve atık su yönetiminden katı atık yönetimine, doğal alanlardan kentsel planlamaya kadar birçok başlık ele alındı. Yeni Mersin İdman Yurdu'nda transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı lacivertli ekip kadrosuna 3 ismi daha ekledi. Kulüp geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Semih Emir Erdoğan'la yeniden anlaşmaya vardı. Diğer iç transferde Yusuf Zahit Kahveci ile yola devam edilmesi kararı alındı. Yeni Mersin İdman Yurdu dış transferde ise orta saha oyuncusu Berkay Celal Hücereri renklerine bağladı. Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi hedefleyen Mersin Spor Kulübü MSK kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Mersin temsilcisi 28 yaşındaki ABD'li Mike Smith'i renklerine bağladı. Smith'in MSK'nın hücum organizasyonlarına önemli katkı sağlaması bekleniyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİM 1000 listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem in-

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
6: Balkondan şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652.

0: 532 787 16 52.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Bursa.com'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
15: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin ulaşımına önemli katkı sağlayacak Vatan Caddesi Kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesinin temel atma törenine katıldı. Kentin en büyük katlı kavşağı olma özelliğini taşıyan proje tamamlandığından özellikle doğu-batı yönünde kesintisiz ulaşım sağlanırken kuzey-güney yönündeki trafik akışı da hız kazanacak ve rahatlayacak. Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir'in anıt, sevgi ve göç

0: seçmen katlı kavşaklarını başarıyla tamamladığını hatırlatan Başkan Seçer, Hal katlı kavşağında yakın zamanda hizmete açıldığını ifade ederek 4 adet katlı kavşak ve Yenişehir'de Mersin Merkez'in ilk Türk geçidini yapmamızın ardından bugün temel atarak 6. çalışmayı başlattık. Bu katlı kavşağımızda 2026 yılı sonuna kadar hizmete girecek diye konuştu. Yapılan ve yapılacak olan katlı kavşaklara ek olarak 4. çevre yolu devamı yol ve viyadük, Yenişehir 38. cadde Türk geçit, Yenişehir 21. cadde yeni yol açma ve Mersin Akdeniz Tarsus Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunun da programa alındığını belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir tarafından ilk kez viyadük çalışması yapılacağını da söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana Mersin'e yol yapım hizmetleri kapsamında 30 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarının, bunun yanı sıra önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yol yapım, katlı kavşak, viyadük ve bulvar çalışmalarının toplam maliyetinin 20 milyar lira olacağını söyleyen Başkan Seçer, umut ediyorum gelecek günlerde hayata geçireceğimiz projeler ve hizmetlerle Mersin'imizi çok daha güzel noktalara getirmiş olacağız ifadelerini kullandı. Meski Genel Müdürlüğü'nün Mezitli'de devam eden 32 milyon euroluk çalışması olduğunu anımsatan Başkan Seçer, 75. yıl Cumhuriyet, Davultepe, Deniz, Hürriyet, İstiklal, Seymenli ve Tece mahallelerinde mevcut içme suyu hattı şebekelerini yeniliyor ve büyük depolar yapıyoruz. Eylül-Ekim ayı gibi açılışını yapacağız. Büyükşehir olarak vatandaşların tüm taleplerine yanıt veriyor, hatta bazen sorumluluk alanımıza girmeyen bölgelerinde taleplerini alıyoruz diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.
3: Tup turuncu Teknosa'da.

0: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.

0: Samom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39

0: 56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat

0: Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu projesi hakkında açıklamada bulundu. Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi projesinin alt ve üst yapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihalenin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini bildirdi. Mehmet Şimşek enflasyonla ilgili değerlendirmede bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde iyileşme yaşandığını belirtti ve uygulanan ekonomi politikalarının kalıcı kazanımlar hedeflenerek sürdürüldüğünü ifade etti. Özgür Özel, yeni partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Yeni partiye ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yeni partinin kuruluşu açıklamasının ardından yayınladığı mesajda, "Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Benim siyaset anlayışım budur," dedi. Avrupa Birliği, Rusya'nın enerji, finans, kripto varlıklar ve ticaret alanlarını hedef alan 21. yaptırım paketini resmen kabul etti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, yeni yaptırım paketinin son 4 yılın en geniş kapsamlısı olduğunu belirtti. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ulaşımı rahatlatması hedeflenen Vatan Caddesi Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi'nin temel atma töreninde yer aldı. Mega yaz projeleri arasında bulunan yatırımın hizmete girmesiyle kent içi trafik daha akıcı hale gelirken ana güzergahlardaki yoğunluğun da önemli ölçüde azalması hedefleniyor. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, son günlerde kentte görülen iri çekirgeler ve sosyal

0: ya da yer alan çekirge istilası iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yılmaz, 22 Temmuz tarihi itibarıyla Mersin'de tarımsal üretimi tehdit eden veya ekonomik zarara neden olan bir çekirge istilası tespit edildiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmadığını ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle hayata geçirdiği Mersin Yeşilşehir Eylem Planı'nın hazırlık sürecini başlattı. Çalıştayla başlayan süreçte iklim değişikliğinden ulaşım ve enerjiye, su ve atık su yönetiminden katı atık yönetimine, doğal alanlardan kentsel planlamaya kadar birçok başlık ele alındı. Yeni Mersin İdman Yurdu'nda transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı lacivertli ekip kadrosuna 3 ismi daha ekledi. Kulüp geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Semih Emir Erdoğan'la yeniden anlaşmaya vardı. Diğer iç transferde Yusuf Zahit Kahveci ile yola devam edilmesi kararı alındı. Yeni Mersin İdman Yurdu dış transferde ise orta saha oyuncusu Berkay Celal Hücereri renklerine bağladı. Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi hedefleyen Mersin Spor Kulübü MSK kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Mersin temsilcisi 28 yaşındaki ABD'li Mike Smith'i renklerine bağladı. Smith'in MSK'nın hücum organizasyonlarına önemli katkı sağlaması bekleniyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Klinisyen'de kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemek

0: Usta İşletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

0: Sabri Radyo TV Haber Merkezi'nin hazırladığı İçer gündemini sunuyoruz. İyi akşamlar. Ayasofya ile ilgili bundan önce çok tartışmalar yaşanmıştı. Ayasofya ibadete açılsın mı, açılmasın tartışmalarına tam bundan 6 yıl önce nokta kondu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'yı Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümüne ilişkin Ayasofya'yı yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. 6. seneyi devriyesini büyük bir mutlulukla idrak ediyoruz dedi.
1: 6. seneyi devriyesini şu anda kutladığımız 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Camii Kebiri'nin hamdolsun tüm İslam alemine hayırlı olması, onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok çok mutluyuz. Ve Üstad Necip Fazıl'la orada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli Ayasofya'yı Camii Kebiri'ni göstererek Ayasofya açılacak, Ayasofya bir gün açılacak derdi. Ve ben de takdimini o zaman yapmak bana nasip olmuştu. Ve biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk. Ve üstadın da o zaman o söylemiş olduğu gerçekten yüreğinden gelen o ifadeleri biz İslam alemine hamdolsun kavuşturduk. Bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Şimdi tabii 6. seneyi devriyesinde böyle bir mutluluğu hep beraber yaşadık, yaşıyoruz. Ve şimdi tabii bir taraftan restorasyonlarını, bir taraftan renovasyonunu, bütün bunları da yapmaya devam ediyoruz. Ve bir an önce gerek İslam dünyasına, gerekse tüm insanlığa, Hristiyan, Müslüman hepsine kapılarını açan Ayasofya Camii Kebiri tabii ki hepimizi çok çok mutlu ediyor. Ve şu anda da onun mutluluğu içerisinde bizler gerçekten gururluyuz. Gerçekten mutluyuz. Ve bu mabet tabii mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok çok farklı bir eser, çok çok farklı bir mabet. Bundan dolayı da alemi İslam'ın içinde Türkiye'nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı da Rabbimize hamd ediyoruz. Tüm alemi İslam'a en kalbi selam, sevgi, saygılarımızı gönderiyoruz.
2: İçer gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat.

0: fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: İçer gündemi devam ediyor.
11: Malzemeler ele geçirildi. Çalıntı olduğu belirlenen malzemeler sahiplerine teslim edilirken 5 şüpheli tutuklandı. İkinci operasyondaysa biri Mersin-Adana otoyolunda, diğeri Osmaniye'de durdurulan iki araçtaki 7 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda nakit para, altınlar, banka kartları ve çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden

0: 6'sı tutuklandı.
1: Evet, İstanbul Beylikdüzü'nde taksinin önünü kesip sürücüye saldıran trafik magandasına ağır ceza geldi.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde taksinin önünü kesip sürücüye saldıran trafik magandasına ağır ceza geldi. Şerit değişikliği nedeniyle çıkan tartışmada taksiyi uzun süre takip eden sürücü aracın önünü keserek küfürler savurdu ve taksiyi yumrukladı. O anlar araç kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sürücüyü tespit eden polis ekipleri FB'ye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 182.246 lira idari para cezası uyguladı. Sürücünün aracı 60 gün trafikten men edilirken ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Şüpheli ayrıca adli işlemler için polis merkezine teslim edildi.
1: Evet, havalar oldukça sıcak ve tabii ki trafik de kurallara uymak kadar sakin olmak da çok önemli. Evet, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu hattı için ihale süreci başlıyor.
0: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu hattı için ihale süreci başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi projesinin ihalesinin 14 Ekim'de yapılacağını açıkladı. Proje Çayırova'dan başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya uzanacak. Böylece İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez demiryoluyla birbirine bağlanacak. Uraloğlu hattın hizmete girmesiyle Marmaray'daki yükün azalacağını ve yük taşımacılığı kapasitesinin artacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınmasının hedeflendiğini söyledi.
1: Bursa'da 10 yaşındaki çocuk sokak ortasında uğradığı saldırıda yaralandı. Olay Yıldırım ilçesinde meydana geldi.
0: Bursa'da 10 yaşındaki çocuk sokak ortasında uğradığı saldırıda yaralandı. Olay Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 10 yaşındaki çocuk kendisinden 2-3 yaş büyük olduğu öne sürülen bir çocuğun saldırısına uğradı. Saldırganın yere düşen çocuğa tekme atmayı sürdürdüğü, aldığı darbeler nedeniyle küçük çocuğun zaman zaman bilincini kaybettiği öne sürüldü. Şüpheli, çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken çocuğun babası oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu ancak yaşadığı olayın ardından sokağa çıkmaya korktuğunu söyledi.
2: Eve dönüşte sokağa yaklamış, vurmuştur.
3: Tanıyor
2: mu peki? Hiç tanımıyoruz biz. Tanımıyor, eve dönüşte yaklamış, vurmuş.
3: Peki çocuğunuzun durumu nasıl?
2: Ya, durum iyi ama çok yani korkak şimdi. Evden çıkmak istemiyor, çok korkuyor.
1: Evet, birincisi ders niteliğindeydi ama bir şekilde ihmal devam etti. Mersin'de aynı balkonda ikinci elektrik faciası yaşandı. 1,5 yaşındaki torununu kaybeden anneanne de yaralandı.
0: Mersin'de 14 gün önce elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki çocuğun yaşadığı evde bir kez daha elektrik faciası yaşandı. Bu kez çocuğun anneannesi akıma kapılarak yaralandı. Olay Akdeniz ilçesi Gündoğdu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Yıldız Konut evinin balkonunda halı çırptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan kadın ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Aynı evin balkonunda 24 Haziran'da meydana gelen olayda 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti. Anneanne Yıldız Konut'ta torununu kurtarmaya çalışırken

0: Ölürken hafif yaralanmıştı. Yaşanan son olayın ardından aile ihmal iddiasıyla yetkililere tepki göstererek sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedi.
1: Bundan 10 gün önce benim oğlumu kaybettim. Pazartesi günü de yeğenimi kaybettim. 9 aylıkta anne karnında vefat etti. Ve şu an bundan bir saat önce annem yine anneme elektrik çarptı halı çırparken. Yani bağırma sesiyle zaten biz içeriye girdik. Hemen içeriye geldi. Toprak koyduk üstüne, koluna. Bağırdı. Dedim ne oldu ne oldu? Elektrik çarptı dedi bana. Aynı yerde oğlumun olduğu yerde. Yani bir yetkili gelmedi. Bir 10-15 gündür bir yetkili gelmedi. Yani sorumlusu kim? Kimse konuşulmuyor, konuşmuyorlar, etmiyorlar. Sonuna kadar şikayetçiyiz. Yani ben oğlumu kaybettim. Annemi de mi kaybedeceğim? Sonuna kadar şikayetçiyiz. Ailemiz yok olduktan sonra mı bu sorun çözülecek?
2: Sesi kesilince biz anladık elektrik çarptığını. Baktık hemen ambulans çağırdık. Ağır bir şekilde hastaneye kaldırdılar. Bizim artık yapabilecek bir şeyimiz kalmadı. Bizim elimizden bir şey gelmiyor. 2 yaşındaki bir evladımızı kaybettik. Artık bu evde yaşamaya korkar olduk. Bütün ailemizin ölmesini bekliyorsunuz önlem almak için?
3: Evet. Ülkemizde insan canı bu kadar ucuz olmamalı. Yetkilileri buradan da derhal göreve davet ediyoruz. Evet, Mersin'de otel yangını 9 kişi dumandan etkilendi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otel odasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın Ayaş mahallesindeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken 6 kişiye de olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor. İstanbul'da fırtınanın savurduğu tabela bir kişinin üzerine düştü.

0: Evet, Amasya'ya gidiyoruz. Amasya'da şiddetli fırtına ve dolu hasara yol açtı.
1: Amasya'nın Taşova ilçesinde etkili olan fırtına ve dolu büyük hasara yol açtı. Evlerin çatıları uçtu, bir caminin minaresi kısmen yıkıldı. Olayda bir kişi yaralandı. Valiliğin açıklamasına göre fırtınanın ardından 112 acil çağrı merkezine çok sayıda ihbar ulaştı.
2: Bizim dükkanlar hep su altında kaldı.
1: Toplam 41 evin çatısı uçtu. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.

0: çalışmaları sürüyor.
1: Evet, iklim değişikliği gerçeği. Her türlü hava şartlarına karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Tam da böyle anlaşma sağlandı, imzalar atılacak, maddeler belirlendi derken İran ile ABD arasında çatışma daha da hız kazandı. İran ile ABD arasındaki gerilimin yeni bir saldırıyla tırmanması endişe yarattı. İran, ABD'nin sabah saatlerinde düzenlendiği saldırıya misilleme yaptı.
0: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim yeni bir saldırıyla tırmandı. İran, ABD'nin düzenlediği saldırıya misilleme yaptı. Kuveyt'le Irak arasındaki Al-Abdali sınır kapısı füze ve İHA'larla hedef alındı. Kuveyt Savunma Bakanlığı saldırıyı doğruladı. Açıklamada maddi hasar meydana geldiği ancak can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Güvenlik önlemleri artırılırken sınır kapısı geçici olarak kapatıldı.
1: Evet, İsrail durmuyor. Kanada doymuyor. Kim durduracak tartışmaları bir yandan sürerken İsrail yönetimi. İşte Netanyahu katliamlara devam etme kararında. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da bir kanlı saldırı daha düzenledi. Aynı aileden 4 Filistinli hayatını kaybetti.
0: İsrail işgali altındaki Batı Şeria'ya saldırı düzenlendi. Aynı aileden 4 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre Nablus'un güneybatısındaki Tel Köyü'ne düzenlenen saldırıda İsrail askerleri ve silahlı Yahudi yerleşimciler aynı aileden 4 Filistinliyi öldürdü. Olayda 4 kişi de yaralandı. Bakanlık silahlı yerleşimcilerin köye saldırısı sırasında Filistinlilere ateş açıldığını açıkladı. Bölgedeki yetkililerse yerleşimcilerin İsrail askerlerinin korumasında iki kez köye girdiğini ve ikinci saldırıda çatışma çıktığını öne sürdü. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde silahsız Filistinlilere silah doğrultulduğu ve yakın mesafeden ateş açıldığı görüldü. Filistin Dışişleri Bakanlığı saldırıyı katliam olarak nitelendirerek İsrail'i sorumlu tuttu ve uluslararası topluma saldırıların durdurulması için somut adım atılması çağrısında bulundu.
1: Evet, şu ana kadar ülkemizde orman yangınları konusunda iyimseriz. Önlemler gerçekten de etkili oldu diyebiliriz şu ana kadar. Ama Fransa'da öyle değil. Fransa'da orman yangınları kontrolden çıkıyor. Bakalım devamında ne var?
0: Fransa'da orman yangınları kontrolden çıkıyor. Gironde ilinde salı günü başlayan orman yangını 11 hektardan fazla alanı küle çevirdi. Alevlerin hızla yayılması üzerine turizm merkezi Kapferre Yarımadası'nın tamamı boşaltıldı. Yüzlerce kişi teknelerle bölgeden tahliye edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yangınların özellikle Gironde bölgesinde çok yoğun olduğunu belirterek Avrupa Birliği'nden yardım istediklerini açıkladı. Hırvatistan, Portekiz, Çekya ve Slovakya'dan yangın söndürme uçaklarının Fransa'ya gönderileceği bildirildi. Ülkenin Land bölgesinde çıkan bir başka yangın nedeniyle de 23 binden fazla kişi evlerini ve kamp alanlarını terk etmek zorunda kaldı. Fransa İçişleri Bakanlığı yılbaşından bu yana ülkede 50 bin hektardan fazla alanın yandığını, 32 farklı noktadaki yangınla mücadelenin sürdüğünü açıkladı.
1: Evet, şimdi Mersin İdman Yurdu'nun olağanüstü genel kuruluna gidiyoruz. Canlı yayında gelişmeleri ekranda.
2: Hazırına. Küçüklükten beri içimden geçen bir şey söylemek istiyorum. Biz İstanbul yalakası değiliz.

0: Mersin sevdalısıyız. Mersin sevdalısı.
1: Murat abi, Murat başkanım bu yola çıktığı zaman neticesi iyi olur, kötü olur bilemedik. Kulübün içinde çok büyük bir kaos vardı. Sonunu da hiç düşünmedik. Biz Hazreti İbrahim'e bir damla su taşıyan karınca misali, aman abi yapalım abi, boş kalma abi, burayı bırakmayalım abi dedik. Kendisi gerçekten hiç kimsenin beklemediği, hiç kimsenin öngörmediği bir süreçte elini taşın altına koydu. Ha biz bir damla suyu taşırken çok şükür bütün derneklerimiz, STK'larımız, şeytanlarımız, yağmur oldunuz, yağdınız. Allah bu kulübe sahip çıkan, bu kulüpte bir taş üstüne taş koyan herkesten bin kere razı olsun. Bugün ülkemizin içinden geçtiği süreçler itibariyle her şeyi gönlümüzden geçtiğince yapamayacak olabiliriz. Arzularımızın tamamını gerçekleştiremeyecek olabiliriz. Ama emin olduğumuz tek bir şey var. Türkiye'de bir tane Mersin var. Mersin'de de bir spor kulübü, Mersin İdman Yurdu var. Biz de bu Mersin İdman Yurdu için elimizden geleni yapacağız. Yapamazsak da mahcup olmayacağız. Daha fazlasını yeniden yapmaya çalışacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah kimsenin emeklerinizi çıkarmasın. Sağ olun.
2: Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Mersin Milletvekilimiz Sayın Ali Bozan'ı davet ediyorum. Buyurun Sayın Vekilim.
3: Kent protokolümüzün değerli üyeleri, sivil toplum örgütlerimiz, iş adamlarımız, sevgili dostlar ve sevgili taraftarlar, ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Konuşmama başlarken birkaç teşekkürle başlamak isterim. Özellikle taraftar arkadaşlarımız hatırlar. Kısa bir süre önce forumun orada bir yürüyüş yapılmıştı ve bir pankart vardı. Sahipsiz Mersin pankartıyla yürümüştük. Ben o yürüyüşü organize eden taraftar gruplarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü o yürüyüşle şunu gösterdiniz. Mersin'in sahipsiz olmadığını, Mersin İdman Yurdu'nun sahipsiz olmadığını gösterdiniz. Yine bu kentin, bugünkü bu olağan genel kurulun kurulda bir araya gelmemizde katkısı olan, bu kentin bütün seçilmişlerine, bu kentin bütün yöneticilerine, bu kentteki bütün sivil toplum örgütlerine ve yine elini taşın altına koyan bütün iş adamlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün biz bütün farklarımızla bir şey için bir aradayız. Bütün farklarımızla Mersin'imiz için ve Mersin İdman Yurdumuz için bir aradayız. Mersin İdman Yurdumuzun bir asırlık tarihinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum ve buradan bir sözü vermek istiyorum, bir sözü ifade etmek istiyorum. Özellikle taraftarlarımıza. Sevgili arkadaşlar, hiç şüpheniz olmasın, o renkler, kırmızı lacivert renkleri bugüne kadar solmadı, bundan sonra da solmayacak. Yine biz bu salonda nasıl bütün farklarımızla Mersin'imiz için, Mersin İdman Yurdumuz için bir araya geldiysek, bundan sonra da Mersin'imiz ve Mersin İdman Yurdumuz için bir arada olmaya devam edeceğiz ve yeniden yeni zaferler yazacağız inşallah diyorum. Hepinizi tekrardan canı gönülden saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Sayın Vekilimize teşekkür ediyoruz. Şimdi de seçimli olağanüstü genel kurulumuza geçiyoruz. Genel kurulu açmak üzere kulüp genel sekreterimiz Sayın Halim Yiğit'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım.

Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Toroslar Belediye Başkanım, Yenişehir Belediye Başkanım, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanım, MESİAD Başkanım, ASKON Başkanım, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, Baro Başkanım, basınımızın değerli emekçileri, hepiniz Mersin İdman Yurdu Spor Kulübümüzün olağanüstü genel kurulu toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz Sayın Murat Altındere bir gün sabahın 5:30'unda bir telefonla uyandığımızda hayır olsun dedik. Sayın Murat Altındere ile saat 7'de buluştuk. Evren Arkan, Fatih Özdiker, Dört Kafadar. Tabii o Murat Altındere'yi sabahın 5:30'unda uyandıran ve yükü omuzlaması için, ateşten gömleği giymesi için ona o ateşi veren, ona o gücü veren taraftarlarımızdı, Mersin'di, kırmızı şeytanlarımızdı.

0: Tabii ki bu sorumluluk, bu aşk hepimizin içerisinde. Mersin aşkı, Mersin İdman Yurdu aşkı anlatılmaz, yaşanır. 3 defa Anjiyo oldum. Hala buradayım. Mersin İdman Yurdu'nu bırakamıyorum. Bu sevgiyle, bu aşkla. Ama bugün daha güçlü, bugün daha umutlu, bugün aydınlık geleceğe, daha güzel gözlerle bakan bir Mersin İdman Yurdu'yla geleceğe yürüyeceğiz hep.
1: Evet, şu anda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir konuşma yapıyor. Hemen canlı yayınla o noktaya gidiyoruz.
2: Değerli arkadaşlar, hepinize çok rica edeceğim ama. Televizyonlara konuşuyoruz şimdi, sonra geleceğim. Değerli arkadaşlar, bu tarihi güne tanıklık ettiğiniz için, tüm Türkiye'ye bunu an be an aktardığınız için her birinize teşekkür ediyoruz. Haftanın başında grup toplantısında duyurduğumuz gibi, ardından tüm teknik hazırlıkları yaptığımız gibi, geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan 91 milletvekilimizle birlikte bugün sabah saatlerinde partimizden istifalarımızı verip önce İçişleri Bakanlığı'na, sonra Yargıtay'a, sonra Meclis Başkanlığı'na hazır ve sıralı başvurularımızı yaptık. Ardından da Anadolu Kulübü'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla İsmet Paşa'nın başkanlığında kurulmuş bu kulübün 100. yıl dönümünde ilk kurucularının tamamının CHP'li milletvekilleri olduğu bu kulüpte toplanarak yeni partimizin, emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, gençlerin, kadınların, mağdurların, Türkiye'nin, Atatürkçülerin, demokratların yeni partisinin ilk toplantısını gerçekleştirdik. Kurucular kurulu üyelerimiz yapmış oldukları oylamayla beni bu kuruluş sürecinde yeni partinin genel başkanı olarak seçtiler. Ardından sizinle arkadaşlarımızın eş zamanlı paylaştığı gibi 80 kişilik parti meclisimizi 15 arkadaşımızdan oluşan Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizi belirledik. Yarın saat 11'de Anıtkabir'de kurucular kurulumuzla birlikte atamızın, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda olacağız. İsmet Paşa'mızın huzurunda olacağız. Ardından yarın saat 12'de ilk parti meclisi toplantımızı yapacağız. Parti meclisimize kurucu MYK'mızı arz edeceğim ve tüzüğümüz o şekilde ve parti meclisimizin onayıyla da kurucu MYK üyelerimiz görevlerine başlayacaklar. Ardından salı günü sabah saatlerinde, çünkü pazartesi günü meclis başkanlığı bir başkanlık divanı yapmak suretiyle yeni duruma göre meclisteki dağılımı ve bu dağılıma uygun, nisaba uygun olarak meclis başkanlık divanına vereceğimiz isimleri bizlerden talep edecek. Tabii durumu farklılaşan diğer siyasi partilerden de talepte bulunacaklar. Biz salı günü de buna uygun olarak salı sabahı mecliste kapalı grup toplantımızı yapıp kuruluşa dair her şeyi bitirmiş ve salı günü saat 15 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi olarak hem genel kuruldaki yerimizi hem de meclisteki yerimizi almış olacağız. Bugünkü gelişmeler ve bundan sonra yarının ve salı gününün programı buna dairdir. Eğer başka sorunuz varsa onları da yanıtlayalım. Söyledim. Yarın 11. Yarın 11'de Anıtkabir'deyiz.
3: Efendim yeni genel merkez binası belli oldu mu tam olarak?
2: Yeni genel merkez binası Mustafa Kemal Paşa'da bina hazır. İç tefrişatıyla ilgileniyor arkadaşlar. Tahmin ediyorum 1,5 hafta 10 gün gibi bir süre içinde o konuda da yeni genel merkezimizde çalışır hale geleceğiz. Ancak ilk gün söylemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işgal altında olduğu, kahraman polisimizi bize karşı kullandıkları ve gaz sıkılarak odalarımızdan teker teker çıkmak zorunda kaldığımız ve o yağmurun dolunun altındaki yürüyüşümüzde biz genel merkezimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak söyledik. Aynı Cumhuriyet'in kuruluş evresinde olduğu gibi. O günden bugüne kadar da bu tavrımızı, bu tutumumuzu, bu kararlılığımızı grup başkanı olarak üstlendiğimiz meclis iş tüzüğüne uygun şekilde ve defalarca üzerinde konuşulması, tartışılmasına rağmen o iç hukuk gereği doğru kararlarla o gün size ne söylediysek bugüne kadar vardık. Bugünden sonra yeni genel merkezimiz açıldığında yeni parti faaliyetlerine orada devam edecek. Artık pazartesi gününden itibaren özellikle vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Şu anda yeni partiye herhangi bir bağış toplamıyoruz, herhangi bir aidat toplamıyoruz. Bu konuda bazı fırsatçıların bir takım yanlış yönlendirmeleri, bazı dolandırıcılık çabaları olabilir diye endişe duyuyoruz. Bu konuda şunu beklesinler. Parti hakkında birçok hesap açılıyor ama partinin resmi hesaplarını resmi sayfalarımızdan, bizim sosyal medya sayfalarımızdan duyurduğumuz, basına geçtiğimiz hesaplara itibar edilsin ve o hesaplar üzerinden bizim yapacağımız duyurularla şunu çok biliyoruz, vatandaşlarımız işte size yolumuzu kesip sana otobüs de alacağız, bina da alacağız diyen teyzemlerin heyecanını paylaşan vatandaşlarımıza biraz daha sabır diliyorum. Önümüzdeki hafta içinde bugün kararlarını aldık, hesap açmanın, bunları duyurmanın, yetkilendirmenin. O güne kadar biraz daha sabır diliyorum. Bizlerin ağzından çıkmayan hiçbir şeye, hele hele böyle önemli konularda benim ve grup başkan vekillerimizin, parti sözcülerimizin ağzından çıkmayan hiçbir söze itibar etmesinler. Pazartesi gününden itibaren de tüm Türkiye'de hızla örgütlenmeye yeni parti başlıyor.
4: Seçime gelmeyi daha yeterli değil mi ilgili olarak efendim?
2: O konuda yetkili arkadaşlar sizinle takvim paylaşacaklar. Onun görevlendirmeleri de az önce yapıldı. Ancak en hızlı şekilde bu sonbaharda

0: kurultayımızı yapıp seçime girme yeterliliğiyle ilgili bize dair her şeyi yapıp 6 aylık sürenin başlamasını sağlayacağız. Ama o konuda hani endişeye mahal yok, her türlü tedbir tamam. Asla ve asla hani bu iradenin, bu heyecanın sandık dışı kalmasını ya da iktidar olmasına engel olunabilmesini kimse aklından geçirmez.
1: Efendim, Sayın Mansur Yavaş sizlerle birlikte olacak mı yeni partide?
0: Yani zaten daha önceden de konuştuk. Belediye başkanları ilgili ben çok itinalı bir dil seçiyorum. Mansur Bey'in de durumu, duruşu, ilk günden birlikte bizimle birlikte Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar, net bir durum var. Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le yokum. Ben bu işin içinde yokum demeyen herkesi, bu lafı duymadığımız herkesi yanımızda biliyoruz. Ama şu anda belediye meclis üyelerinin durumları, belediye başkanlarının durumları konusunda bizim gösterdiğimiz bir hassasiyet var. Onun dışında kimse kimseyi ya sen niye daha yeni partiye katılmadın diye suçlamasın. Çünkü orada ne varsa bize dair herkes yeni partiyle ilgili tutumunu en iyi şekilde almak istiyor. Ben yokum demeyen herkesi yanımızda kabul ediyor.
1: Yedek Parti'ye ilişkin bir gelişme var mı efendim?
0: O hazır. Orada bir sıkıntımız yok. Şunu söylüyorum. Bu toplumsal talebi karşılayıp sandığa taşınmasına engel olacak her hesapları boşa çıkaracak hazırlığımız var. Kimse endişe etmesin.
2: Evet. Yeni Parti Türk siyasetine hayırlı olsun diyelim. Özgür Özel gerçekten Türk siyasetinde önemli bir portre olduğunu, figür olduğunu daha önce de ortaya koymuştu. Bakalım gelişmeler ne yönde ilerleyecek? Hep beraber takip edeceğiz. Sansürün kaldırılmasının 118. yıl dönümü Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde kutlandı. Başkan Tepe konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
3: Basında sansürün kaldırılışının 118. yıl dönümü dolayısıyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe cemiyet binasında basın açıklaması yaptı.
4: 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışı programına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz özel günlerimiz, özel tarihlerimiz bizim için çok önemli ve bizi var eden şeyler. Bunları, bu tarihleri bir sonraki nesillere aktarmak anlamında biz Mersin Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak hep gündemde tutmaya çalışıyoruz.
3: Tepe açıklamasında ulusal ve yerel basının önemine dikkat çekti.
4: Tabii 24 Temmuz önemli bir tarih. 24 Temmuz biliyorsunuz Osmanlı Devleti döneminde gazeteler çıktığı zaman önce sansür memurlarına giderlerdi ve sansür memurları gazeteleri incelerler. Bu gazetelerin işte uygun gördüğü ya da uygun görmedikleri haberleri, yazıları gazetelerden çıkartır ve sonra yayınlanmasına müsaade ederlerdi. Fakat 2. Meşrutiyet'ten sonra 24 Temmuz'da gazeteler sansür memurlarına bu gazeteleri göndermeden direkt dağıtıma çıkarttılar. Bu önemli bir milat oldu ve bu tarihten sonra da bu basında sansürün kaldırılışı olarak kutlanmaya başlandı. Aradan 118 yıl geçmesine rağmen önemli olan bu baskı yöntemlerinin ortadan kalkmış olması. Özgür basın yoksa hesap soramazsınız, şeffaf davranamazsınız. Yanlışlıklar görünmez, insanlar yapılan hataları görmezler ve demokrasi tam anlamıyla da uygulanmamış olur. Bugün tabii mesleğimiz çok önemli bir dönüm noktasından geçiyor, tarihi bir dönüm noktasından geçiyor. Yerel basın ağır ekonomik şartlarla karşı karşıya, mecra değişiyor, gazetecilik değişiyor, gazetecilik yöntemleri değişiyor, yayın kuruluşları farklılaşıyor. Artan maliyetler, azalan reklam gelirleri var, dijital platformların oluşturduğu yeni rekabet ortamı var ve değişen medya düzeni özellikle Anadolu basınının ayakta kalmasını bu dönemde hakikaten çok güç bir hale getiriyor. Yerel basın aslında sadece haber üretmez, yerel basın şehrin hafızasını oluşturur, yerel basın yerel demokrasinin güçlenmesine katkı sunar. Hep söylüyoruz, vatandaşın sesini kamuya duyurmasını, kamu kurumlarına duyurmasını sağlar. Bugün burada ben aslında Mersin Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu çağrı da basın özgürlüğünün konuşurken gazetecinin ekonomik özgürlüğünün de konuşulması aslında gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Mesleğini onuruyla yapan bir gazeteci geleceğinden endişe etmemesi lazım, geleceğinden endişe duymaması lazım. Mersin Gazete Cemiyeti olarak mesleğimizin itibarını yükseltmek, gazeteciler açısından dayanışmayı güçlendirmek, genç meslektaşlarımızı desteklemek, basın özgürlüğünü savunurken aynı zamanda etik gazeteciliği büyütmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye çalışıyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün basına verdiği önlemi anlatan şu cümleyle tamamlamak isterim. Basın milletin müşterek sesidir. Bu söz üzerinden geçen uzun yıllara rağmen hala bizim yolumuzu aydınlatmaktadır. Çünkü milletin sesi susturulamaz. Hakikatin üzerine sonsuza kadar hakikatin üzeri örtülemez. Kalem kırılabilir, kameralar kapanabilir, mikrofonlar susabilir. Ama gerçeğin peşinden giden gazetecilik varlığını daima sürdürmelidir. Bu inançla 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının yıl dönümünü kutluyor. Başta Mersin'de görev yapan meslektaşlarımız olmak üzere ülkenin dört bir yanında görev yapan tüm meslektaşlarımızın da bu basın emekçilerimizin de sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum. Katılımınız için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
5: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Sam Radyo TV Haber Merkezi'nin hazırladığı İçel Gündemi'ni sunduk. İyi akşamlar.
6: İçel Gündemi sona erdi. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Mersin ulaşımına önemli katkı sağlayacak Vatan Caddesi Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi'nin temel atma törenine katıldı. Kentin en büyük katlı kavşağı olma özelliğini taşıyan proje tamamlandığında özellikle doğu-batı yönünde kesintisiz ulaşım sağlanırken kuzey-güney yönündeki trafik akışı da hız kazanacak ve rahatlayacak. Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir'in Anıt, Sevgi ve Göçmen katlı kavşaklarını başarıyla tamamladığını hatırlatan Başkan Seçer, Hal katlı kavşağının da yakın zamanda hizmete açıldığını ifade ederek 4 adet katlı kavşak ve Yenişehir'de Mersin Merkez'in ilk Türk geçidini yapmamızın ardından bugün temel atarak 6. çalışmayı başlattık. Bu katlı kavşağımızda 2026 yılı sonuna kadar hizmete girecek diye konuştu. Yapılan ve yapılacak olan katlı kavşaklara ek olarak 4. çevre yolu devamı yol ve viyadük, Yenişehir 38. cadde Türk geçit, Yenişehir 21. cadde yeni yol açma ve Mersin Akdeniz Tarsus Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunun da programa alındığını belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir tarafından ilk kez viyadük çalışması yapılacağını da söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana Mersin'e yol yapım hizmetleri kapsamında 30 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını, bunun yanı sıra önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yol yapım, katlı kavşak, viyadük ve bulvar çalışmalarının toplam maliyetinin 20 milyar lira olacağını söyleyen Başkan Seçer, umut ediyorum gelecek günlerde hayata geçireceğimiz projeler ve hizmetlerle Mersin'imizi çok daha güzel noktalara getirmiş olacağız ifadelerini kullandı. Meski Genel Müdürlüğü'nün Mezitli'de devam eden 32 milyon euroluk çalışması olduğunu anımsatan Başkan Seçer, 75. yıl Cumhuriyet, Davultepe, Deniz, Hürriyet, İstiklal, Seymenli ve Tece mahallelerinde mevcut içme suyu hattı şebekelerini yeniliyor ve büyük depolar yapıyoruz. Eylül-Ekim ayı gibi açılışını yapacağız. Büyükşehir olarak vatandaşların tüm taleplerine yanıt veriyor, hatta bazen sorumluluk alanımıza girmeyen bölgelerinde taleplerini alıyoruz diye konuştu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık. We'll be right back.

0: Reklam tanıtır.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz. ISO 500, ISO 2500 ve TİMBİN listelerinde yer alarak kentimizin gücünü Türkiye ve dünyaya gösteren tüm Mersin firmalarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası.

0: yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55